Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'i 2-1 yenerek Süper Kupayı kazandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba

Kubaz frekanslarında bu sabahta. Amacımız, gayretimiz güne güzel başlamak. Sonrasında da günü güzel uğurlayabilmek. Sizlerle beraber sesim ülkemizde ve dünyada her nerelere ulaşıyorsa her birinize en yürekten çokça sevgiler, selamlar olsun. Yine güne başlarken bu sabahta geçmişten günümüze en sevilenlerle şöyle hem yüzümüzde hem de yüreğimize tebessüm olsun istiyorum. O zaman günaydın.

0: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Anahtar teslim mutluluk.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Anahtar teslim mutluluk.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan

0: World puan.
1: World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

0: şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım programımızın ilk dakikalarında. Bakalım kimlerle nerelerdeyiz.
1: Uğur günaydın, hayırlı sabahlar. Ben Serkan Kahramanmaraş'tan.
0: Hoş geldin.
1: Şu anda hava açık ve güneşli. 23 derece bir sıcaklık var. Kahramanmaraş Kayseri yolu ise %21 yoğunluk var. Sıradaki parça tüm şoför arkadaşlarımıza gelsin. Hayırlı işler.
0: Çok teşekkürler Serkan. Günaydın, hoş geldin aramıza. Fark ettiniz mi, bu sabah ben ilk defa fark ettiğim için üzüntümü paylaşacağım. Araçlar far yanarak trafikteydi. Yani bu demek oluyor ki yaz bitiyor ve tekrar karanlık sabahlara bir göz kırptı gibi. O yüzden birazcık üzdü. Zühre günaydın, hoş geldin aramıza. Şarkılarla dört mevsim yaşayacağız bu sabah da inşallah. Yüreğine sağlık. Sakarya'da Canan bizlerle şu an. Pamukova'ya işe gitmekte olan sevgili eşim Halil'e gelsin sıradaki tüm şarkılar demiş. Ve o da bize 10 yıldır dinlediğinde paylaşmış. Oley, çok teşekkür ederiz Canan. Sana ve Halil'e de çok sevgiler, selamlar. Kolaylıklar da diliyorum ona. Mahmut Elibol'dan da Kırıkkale'den selam ulaştı. Bizden de sevgiler, selamlar. Afyon'dayız. Taşoluk Beldesi'nde Arif bu sabah da bizi yalnız bırakmıyor. Yine Gaziantep'te Mehmet Ali Taş, oğulları Mustafa ve Ahmet de yolda bizi dinliyorlar. Hepsine sevgiler, selamlar. Hoş geldiniz.
2: Günaydın Uğur abi. Oy. Ben Diliva Zeynep.
0: Günaydın.
2: Şuradaki şarkıyı Marina Çorap'taki sizi dinleyen anne ve teyzeme armağan ediyorum. Yine Uğur'la başla, mutlu kal. Günaydın. Seni seviyorum.
0: Yayınlar. Çok teşekkürler Zeynep. Diliba Zeynep'imiz hoş geldin. Bizim de böyle gönlümüzü ballandırdın. Anneye de teyzeye de sevgiler, selamlar. Anne demişken günümüzün sohbet konusu da öyle. Anne ya da babanızın unutamadığınız bir sözü desem ne dersiniz? 505 188 30 0 mesela.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlantı.

Aydın'a ulaşırken ta Çekya'ya ulaşıyor. Pırak da şu an bizleri dinliyormuş. Günaydınlar Aydın, hoş geldin Aydın. Helimoğlu, sevgiler, selamlar olsun. Serkan demiş ki annemin her zaman bir sözü var aklımdadır. Ne kadar iyilik yaparsan yap, kazanan sen olursun. Kaybetsen bile kazanıyorsun. İşte iyilik iyi ki var. İyi insanlarla karşılaşsın yolumuz ve tabii ki onun kıymetini bilenlere de çıksın yolumuz. Doğru. Yani o ilk etapta hani kıymetini bilmeyip suistimal etse ya da işte kendince güya akıllılık ediyormuş gibi bunu suistimal eden durumlarla da karşılaşırız ya. Öyle olsa bile aslında kaybediyormuşsunuz gibi dışarıdan bakındığında. Ama hayır, yine de sizin gönlünüz temiz, vicdanınız rahatsa kazanıyorsunuz. Ankara'dan selamlarıyla Yunus bizlerle beraber. Unutamadığımız baba sözlerinde kendi edene el etmez. Sen sen ol, kendine mukayyet ol. Uca ailesine selamlar demiş mesajında da. Bizden de çokça sevgiler, selamlar olsun. Kendi edene el etmez. Doğru, ne yaparsak yapalım en çok şeyi kendi kendimize yapıyoruz. Yapmayalım. Canım kendimiz. Teşekkürler Yunus, hoş geldin. Anne ya da babanızın unutamadığınız sözlerini konuşacağız bu sabah.

vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla

0: borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde, Orta Karadeniz kıyılarında, yine Doğu Karadeniz'de il olarak Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli eseceğini de altını çizelim.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Cardları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %44 oranında sevgili dinleyenler şu an için. Tabii bu trafiği etkileyen olay.

Nerede var? Eyüp Sultan Bulvarı sahil yolu Eyüp yönünde bakım onarım çalışması nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı aksi yönden gidiş geliş olarak sağlanmakta. Bölgedeki yoğunluk bundan kaynaklı artıyor. Bunu da paylaşalım. Yine İstanbul Valiliği kararıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında da 30 Ağustos tarihinde kapatılacak yollar belirlendi sevgili dinleyenler. O günün onun öncesinde planı programı olanlar da vali sayfasından kontrol edebilirler. Yollardaki bütün dinleyicilerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saatlerimiz 7.45 oldu bile. Güne başlarken bize eşlik edenler arasında Arife de var Konya'da. Güzel başlayan bir gün inşallah daha da güzel biter. Reçetemiz belli tabii ki. Radyo Turkuaz'da başlayan bir reçete. Hoş geldin aramıza. Gülsün Malatya'da bizleri dinliyormuş. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Yine Davut da orada bizlerle Malatya'dan aramıza katılan dinleyicilerimizden. Benim de babamın bir sözü var. Nefsine ağır gelen hakkına hayırlıdır. Ki ben bunu birçok kez yaşadım diyor. Ne kadar kıymetli, az ve öz. Nefsine ağır gelen hakkını hayırlıdır. Teşekkürler Davut, yüreğine sağlık. Özal da şu an İzmir'de bizimle bu anı paylaşanlardan. Babamın 3 sözü var. Bana nasihatiydi diyor. Kimseyle hiçbir işte ortak olma. Yani ve tabii ki evleneceğin kişinin de ailesinin de maddi durumu seninkiyle benzer olsun. Ya bu tabii ki evlilik durumunda her ne kadar eşler arasındaki anlaşma vesaire desek de yaygın bir, ya tabii ki istisnalar vardır. Yaygın bir durum ailelerinde neredeyse beraber evlendikleri. Çünkü her anınız ortak oluyor ister istemez. Kültür seviyesi, eğitim seviyesi, maddi seviye birçok konu konuşuluyor. Ama en azından Allah iyi insanlarla karşılaştırsın temennimizi orada da dile getireceğiz. Anneye de babanızın unutamadığınız sözlerini konuşuyoruz sevgili dinleyenler. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.

0: Şimdi sen de Ziraat katılımda ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'i 2-1 yenerek Süper Kupayı kazandı.
1: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

saatimizi yavaş yavaş geri doğru uğurlarken bu saatimize günün öne çıkan gelişmeleriyle veda edelim sevgili dinleyenler. Kabine toplantısı Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 3. kez

Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ahlat'taki etkinlik alanından önemli mesajlar da verecek. Ardından kabineye başkanlık edecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan takip kurulu ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, daha doğrusu dün gerçekleştirdi. Toplantının sona ermesiyle yapılan açıklamada da 4 alt komisyon kurulması kararı alındı. Belirtilerek yasayla tarihi bir eşeğe ulaşıldı denildi dün yapılan toplantıda. Öte yandan spora dair ise Amirli Kadın Voleybol takımımız 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız devam ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda Macaristan'ı set vermeden 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları şampiyonaya 3'te 3 yaparak müthiş bir başlangıç yaptı. Ay Yıldızları'nın elde ettiği bu zaferin ardından dünya sıralamasındaki puanlar da güncellendi. Ülkemizde dünyada voleybol ülkesi olarak 3. sıramızda da yine puanlarımızı artırarak devam ediyoruz. Başarılar diliyoruz Filenin Sultanları'na da bundan sonraki maçlarında.

0: Radyo Türk Kumandası'nız. Ben Uğurlagün'e merhabanın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Geçmişten günümüze en sevilenlerle, her tarzında en ileriyle duyguların dört mevsimini yaşamaya devam ediyorken bu saatimize kimlerle başlıyoruz?
1: Uğur Bey günaydın.
0: Günaydın.
1: Kanun Varsan tüm Radyo Turkuaz ailesine kucak dolusu selamlar, hayırlı sabahlar diliyorum herkese.
0: Hoş geldin.
1: Rahmetli babam derdi ki, en iyi dostun cebindeki paradır derdi. Nur içinde yatsın. Tamam. Doğru söylemiş. Bu vesileyle ona da bir fatiha gönderiyoruz ve tüm ölmüşlerimize birer fatiha gönderiyoruz. Tamam. Herkese hayırlı günler diliyorum.
0: Ömer, çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Mekanları cennet olsun. Aramızda olan sevdiklerimize de Allah uzun ömürlü ve sağlıklı ömürler nasip etsin.
2: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler.
2: Gül öğretmenim, ellerinizden

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Enerjiniz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyeleri.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Sen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Smiles var.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir,

Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda uygulanacak iş ve işlemlere ilişkin genelgeyi yayımladı sevgili dinleyenler. Bakan Yusuf Tekin imzasını taşıyan genelgeyle yeni eğitim döneminin 14 Eylül pazartesi günü başlayacağı duyurulurken okul güvenliğinden veli görüşmelerine, cep telefonu kullanımından kayıt ücretine kadar birçok konuda dikkat çeken düzenlemeler de hayata geçirilecek. Öte yandan tayin dönemi ve üniversite kayıtları ile birlikte taşınma hareketliliği de artan bir döneme geldik. Bir nakliye firmasının yönetim kurulu başkanlığının yapmış olduğu bir uyarıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Korsan firmaların sebep olduğu mağduriyetlere karşı tüketicileri uyararak K3 belgesi ve yazılı sözleşme olmadan anlaşma yapılmaması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için K3 belgesi ve yazılı sözleşme. Aman dikkat sevgili dinleyenler. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan ev ya da araba ilanlarında ya da herhangi bir ürün alımlarında kullanıcılar zaman zaman fiyat bilgisi için DM dedikleri o direkt mesaj olayı. Yani özelden mesaj atın konusunda bir ibareler görülüyor. Fiyat yazılmayan o ilanlar için harekete geçildi ve kritik uyarı da yapıldı Ticaret Bakanlığı tarafından sevgili dinleyenler. Yani bunun da yine önemli bir durum olduğunu, vatandaşları kandırmaya yönelik bir durum olduğu için de bakanlığın kontrolünde olduğunu paylaşalım.

0: Petit bébé VA.
1: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtısı için şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
4: Bir reklam. Yol durumu.
5: İstanbul'da trafik yoğunluğu %53 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %63'lerde. Uyarılar konusunda ise E5 üzerinde İncirli Köprüsü güçlendirme çalışması kapsamında Şirin Evler yönünde yan yolda geçici süreliğine trafiğe kapalılık söz konusu. Trafik akışı da ana yoldan sağlanıyor. Bunu da paylaşalım. Öte yandan yine sevgili dinleyenler tekrar edeceğim. İstanbul Valiliği kararıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 30 Ağustos tarihinde kapatılacak yollar paylaşıldı. Ayrıntılı bilgileri valiliğin sayfasından da kontrol ederek ola ki o günkü plan programlarınıza uymayan bir durum söz konusuysa tedbirli olmak önemli. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Saat 28.27 oldu ve salı gününe dair, bu saatimize dair bizimle bu anı paylaşanlar arasında Canan'ın olduğunu görüyorum. Hoş geldinlerimize günaydın. Yani çok çok özledim sizleri. İyi yayınlar ve dolma yapıyorum demiş sabah sabah. Aynı zamanda da bizi dinliyor. Şahane. Eline emeğine sağlık, şimdiden de afiyet olsun. Zeynep de Adana'da bizlerle beraber. Günaydın. Bir küçük frekans sorunu yaşamış ama şu an aramızda. Aman başka adreslere gerek yok. Batman'da Mehmet Bülbül bizlerle beraber. Günaydınlar. Hatice Kırıkkale'de. Bugün hayatın içinden iyi giden yanları topla. Güneşe asmalı ağlayan zamanları ve orada öylece kurusunlar diye. Sen bir şarkı seç. Şöyle aynı zamanda da eşlik et. Gün boyu şarkıyı coşkuyla demiş. O zaman belki bu şarkıdır. Olamaz mı? Olabilir. Hatice günaydın. Sadık Uğurelli bizlerle. Günaydın. Dın dın dın. Hoş geldiniz. Anne ya da babanızın unutamadığınız sözlerini konuşuyoruz. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
6: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarını tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ama rüzgar konusundaysa bugün öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 40 ila 60 km/s olarak da esmesi bekleniyor sevgili dinleyenler.

yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedin, bir senden geçemedim. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yürüyeceğin, daha da yolun var demektir.

aklınızdan geçen şarkıyı çalan radyo.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ve saatlerimiz 8.45 olmuşken Sedat Öztürk bizlere eşlik ediyormuş. Günaydınlar. Halil aramızda, Eskişehir'de şu an aramızda olan dinleyicilerimizden. Babamın sözü bir iş yapmazsan yapma ama öğren derdi. Ne olur ne olmaz değil mi? Nasıl güzel bir aslında nasihat. Yani yapmazsan da yapma ama öğren. İleride lazım olur. Hani tabiri caizse söylerler ya, bir meslek bir şey öğrendiğinizde bir bilezik daha taktın koluna diye. Gerçekten de kıymetli. Gülsüm Adana'da bizlerle. Annesiz babasız büyüdüm. Babaannem rahmetli, o büyüttü beni ama en büyük övdü de arkadaş neymiş derdi asla arkadaşımız arkadaşımız olsun istemezdi. Şu an büyüdüm, o kadar darbelerden sonra şimdi ona hak verdim demiş ama yani bunun haklı çıkaran örnekleri olsa bile aksi örnekler de var. İyi ki hayatımızda olan dostlarımız, arkadaşlarımız. İşte vicdanlı insana, merhametli insana, iyilik bilen insana, ne bileyim, o güzel duyguları paylaşan insanlara çıksın yolumuz. Sıfatı arkadaş olsun, sıfatı sevgili olsun, sıfatı dost olsun, kim olursa olsun. Nisa da bizleri Diyarbakır'da dinliyor şu an. 112 olarak nöbete gidiyoruz ve sıradaki şarkı ekibe gelsin demiş Nisa Baymaz ve tüm şu an Diyarbakır 112 ekibine de sevgilerimizi gönderelim. Kolaylıklar olsun.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garanti BBVA.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

İlk saatimizi de ikinci saatimiz daha doğrusu ikinci saatimizde yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bu saatimize de John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar kitabı özelinde aslında bir veda cümleleri paylaşmak istiyorum sevgili dinleyenler. Okumuşsunuz mu bilmiyorum, okumamışsanız şayet okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. O kült eserlerden biridir, güzel eserlerden biridir. İnsanın bazen sahip olmadığı şeylerden çok, yani sahip olacağına inandığı bir hayatla da ayakta kaldığı oluyor. Yani geleceğe dair şöyle küçük bir ihtimal bile, umudun ihtimali bile bugünün yorgunluğunu taşınabilir hale getirebiliyor. Yani yaşadığımız günle de evet, önemli şeyler atfetmeye çok uğraşırız. Ama zihnimizde kurduğumuz yarınlarımız da var. Yani nasip olur da yaşarsak o bu umut işte herkes için başka biçimde ortaya çıkabiliyor. Ne bileyim, kimisi için kendine ait bir yuva, kimisi için daha güvenli bir gelecek, kimi içinse hayatını değiştirecek bir adım mesela. Bugünü sürdürmeye güç olabiliyor sevgili dinleyenler. Hayaller iyi ki var ve o hayallere de bir bir kavuşmak da nasip olsun. Öyle.

0: Radyo Kumaz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, şahane bir salı günü olsun işte. Hepimiz için, herkes için. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Serkan, Kahramanmaraş'ta bizi dinlerken demiş ki, dün sosyal medyada bir yazı okudum ve çok hoşuma gitti. Sizle de paylaşmak istiyorum demiş. Öfke nedir? Öfke karşıdaki kişinin yaptığı hatanın faturasını kendimize kesmektir diyordu. Öfke nedir? Öfke karşıdaki kişinin yaptığı hatanın faturasını kendimize kesmektir. Vay güzel. Teşekkür ederiz Serkan. Necla Batman da bizlerle beraber. Nöbete giderken o da bizi dinliyormuş. O zaman güzel nöbetler dileklerimizi ulaştıralım. Kolay gelsin. Aysun günaydın. Hoş geldin. Umut Mardin'de bizlerle. Nusaybin de şu an Mardin'e doğru seyrederken bizleri dinliyor. O zaman sıradaki şarkılar senin de yolunu çok çok güzelleştirsin. Ve Yeşim de şu an Aydın'da. Bize eşlik eden dinleyicilerimizden.
1: Günaydın Uğur'cum, iyi yayınlar.
0: Günaydın.
1: Aydın'dan Yeşim ben.
0: Hoş geldin.
1: Güne seninle başladık. Oh, İyi ki varsın. Şu an iş yerindeyim. Çalışma arkadaşlarımla. Hatta yolda olan çalışma arkadaşımla. Sıradaki şarkı gelmen edersen sevinirim. Teşekkür ederim.
0: Oldu.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Ticarette teknik engellere ilişkin internet platformu yenilendi. Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların dış pazarlardaki teknik düzenlemeleri ve ürün güvenliği uygulamalarını önceden takip edebilmelerini, karşılaştıkları teknik engelleri iletebilmelerini sağlayan Ticarette Teknik Engeller Web Platformu'nun sistemsel ve teknik altyapısını yeniden yapılandırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2006'dan itibaren ihracatçılara hizmet veren teknikengel.ticaret.gov.tr platformundaki sistemsel ve teknik yapılandırmanın tamamlandığı bildirildi.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir,

Kabine toplantısı Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 3. kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilecek sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ahlat'taki etkinlik alanından önemli mesajlar verecek ve ardından kabineye de başkanlık edecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda uygulanacak iş ve işlemlere ilişkin genelgeyi yayımladı ve Bakan Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan genelgeyle yeni eğitim döneminin 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağı duyuruldu. Çok uzun zamandır da konuşulanlar arasında yer alan okul güvenliğinden veli görüşmelerine, yine aynı zamanda Avrupa'da da çok örnekleri olan cep telefonu kullanımıyla alakalı, yine kayıt ücretleriyle her sene olduğu gibi birçok konuda dikkat çeken düzenlemeler hayata geçirilecek. Amilli kadın voleybol takımımız 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız devam ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda Macaristan'a set vermeden 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları şampiyonluğa 3'te 3 yaparak müthiş bir başlangıç yaptı. Ay Yıldızları'nın elde ettiği bu zaferin ardından dünya sıralamasındaki puanlar da yeniden güncellendi. Ülkemizin puanı da 3. sırada yine artmaya devam ediyor. Bu anlamda hem voleybol olarak hem spor olarak Filenin Sultanları'na katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Eminiz ki daha çok gurur duyacağız onlarla. Kalan maçlarında da başarılar diliyoruz.

yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %51 seviyesinde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Küçükçekmece Florya yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Öte yandan Eyüp Sultan Bulvarı sahil yolu Eyüp yönünde bakım onarım çalışması nedeniyle tüm şeritlerin trafiğe kapalı olduğunu, trafik akışının aksi yönde gidiş geliş olarak sağlandığını da paylaşalım. Ve bir de İstanbul Valiliği kararıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 30 Ağustos tarihinde kapatılacak yollarda paylaşıldı. O güne dair planı programı olanlar valiliğin sayfasından kapatılan yollarla ve güzergahlarla ilgili bilgi de edinebilir. Yollardaki bütün dinleyenlerimize İyi yolculuklar.

saatimiz 9.25 olmuşken bize eşlik edenler arasında Hilay var. Akçakoca'dan mutlu sabahlar mesajıyla günaydın Turkuaz ailesi demiş. Gül öğretmeniniz günaydınlar, ellerinizden öpüyoruz bizler de sizin için de çok güzel bir gün dileklerimizle. Vedat da Sakarya'dayız. Sıradaki şarkılar ona da armağan olacak tabii ki. Yine hızlıca devam ettiğimde kahvesine ortak olduğumuz Zeynep Adana'da şu an bize eşlik ediyor. Yani kıskanılası bir ortamlarınız var maşallah. O radyolarınızın güzelliği, kahvelerinizin lezzetliliği, sözlerinizin kıymetliliği. İyi ki varsınız. Çok çok teşekkür ederim. Afiyet olsun aynı zamanda çayına kahvesine bizi ortak eden dinleyicilerimize de. Derya ile İzmir'deyiz. Hayat yaşamaya değer ve çok güzel. Bütün insanlara ve benim güzel aileme yaşam boyu güzellikler diliyorum mesajını gönderdi. Çok şükür o güzelliklere olan inancımızla, umudumuzla, o güzelliklerin olduğunu da zaten gösteren detaylarla geçen güzel bir günümüz olsun. Temennimiz bu tabii ki. Yine Hatice, ben de fareler ve insanları okuyan şanslardan biriyim demiş Uğur. Ve senin gibi düşünüyorum, kesinlikle okunmalı. Yani çok güzel bir, basit bir hikayeyi, aslında basit bir olayı çok güzel kurgulayıp bize de çok güzel anlatıyor ve kalıcılığını da sağlıyor. O yüzden güzel, özel kitaplardan. Anne ya da babanızın unutamadığınız sözlerini konuşuyoruz sohbet konumuz olarak da.

0: Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Radyo Turkuaz.
3: İstanbul 93.6.
4: 93.6.
3: Ankara 90.2.
4: 90.2.
3: İzmir 101.
4: 101.
3: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
3: İstanbul 93.6.
4: 93.6.
3: Ankara 90.2.
4: 90.2.
3: İzmir 101.
4: 101.
3: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz'in kıyılarında yine Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bir diğer uyarı ise rüzgar konusunda sevgili dinleyenler. Bugün öğle saatlerinde özellikle Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Yaşanacak olumsuzluklara karşı tedbirli olmak

0: Onur Bey oğlum, seni bize kavuşturan Rabbime çok şükürler olsun. İyi ki varsın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Amin. Kazançlarınızın bir tanesi 1000 tane olsun inşallah. Rabbim sizlere Halil İbrahim bereketi versin. Rabbim hepinizi her türlü kötülüklerden korusun inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ben tatildeyim. Burada bazen çekmiyor. Sizleri dinleyemiyorum. Olsun. Ama gönlüm sizlerle beraber her zaman. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen. Sizleri seviyorum.
1: Gül öğretmenim, iyi tatiller diliyoruz. İyi istirahatler olsun. Güzel dinlenmeler olsun. Kalbinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Dualarınıza da en içten aminlerimizle eşlik ettik. Ve şu an evde, arabada tek frekans diyerek Tuğba'da, Ankara'da çayına bizi ortak ediyor. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Güzeller güzeli kızı İrem'le birlikte şu an bizleri dinliyor Mustafa'da. Hastaneye gelmişler. Rabbim tüm hastalarımıza, onlarla birlikte kızıma da şifa, acil şifalar versin diyor. Çok çok geçmiş olsun. İnşallah tez zamanda iyileşir. O zaman bizden de İrem'e bolca sağlıklı günler dileklerimizle sevgilerimizi iletelim. Lale Altınbaş da şu an İzmir'de bizlerle beraber. Sıradaki şarkılar onun kızı Kübra için derman olacak. Senem İskenderun da, o da kahvesini ortak ediyor. Allah'ım Allah'ım, nasıl güzel radyolu manzaralarınız var. Sizin radyolarınıza sağlık. Çok güzel. Nostalji radyolar bir başka. Deniz'de Kahramanmaraş'ta bizlere eşlik eden dinleyicilerimizdenmiş. Son anda onun da mesajını gördüm. Ve bir de sevgilisi Funda ile beraber şu an Melih bizleri dinliyor. İkisine de selam olsun.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'li bağlant hayata.
7: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'i 2-1 yenerek Süper Kupayı kazandı. Güzellikler
7: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
9: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
10: Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 ile 2025 yıllarında 6 bakanlığın bu yılki toplam bütçesini aşacak şekilde 484 milyar lira tasarruf elde edildi. Bu kapsamda izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeliyle desteklenen tasarruf tedbirleri etkisini gösterdi. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamındaki harcamaların faiz ve deprem harcamaları hariç bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında %3,1'e, 2025 yılında %2,9 seviyesine geriledi.
9: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
7: Radyo Turkuaz.
1: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101.

0: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
0: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Ve uğurlu güne merhaba. Bugünlük de burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Her birinizin yine güne başlama yolculuğuna eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Saatler onu gösterdiğinde öncesinde Enis Yıldırsan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun gününüzün iki saatine o güzel sohbetiyle, birbirinden güzel şarkılarıyla ortak olacak. Umarım her birimiz için sağlıkla geçen, huzurla geçen, mutluluk ve bereketle geçen güzel bir salı günü olur. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve yine siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Akşam saat 21'de Uğur'la Ayşe programında tekrar buluşacağız. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlayalım, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu'nun ilk toplantısı tamamlandı. Toplantı sonrası tarihi adımlar kararlılıkla uygulanacaktır açıklaması yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklama yaptı. Türkiye'yi terörden bütünüyle arındırmak için devletin tüm kurum ve birimleriyle tam bir eş güdüm içerisinde çalıştıklarını belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı. Suriye, teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldı. Söz konusu listede halen İran, Küba ve Kuzey Kore bulunuyor. Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid-i Nebi gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi. Amelli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Türkiye organizasyonda 3'te 3 yaptı. El Nino hava olayı dünyayı tehdit ediyor. Kutup bölgeleri dışındaki küresel deniz yüzeyi ortalama sıcaklığı 21,1 dereceye yükseldi. Tüm zamanların rekoru kırıldı. Yurt genelinde sıcaklık cuma gününden itibaren kuzey, iç ve batı

0: kesimlerde hissedilir derecede düşecek. Yağış hafta boyunca sürecek, hafta sonu birçok bölgede yağış olacak. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

0: Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi. Expertise. Dino Bile.

İnsan bazen kendine bile her şeyi galiba anlatmıyor değil mi gönlümün dostları? Ama kendiyle en barışık, kendiyle en çok konuşabilen, kendiyle yüzleşebilenler de daha sağlıklı adımlar atıyor sonrasında. Gelin bugün her şeyi kendimize anlatalım. Bazen bana da anlatın tabii ki. 505-188-30-0'dayım. Burası Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj attığımız. Aynı zamanda @radyoturkuaz@gonildosufus'un sosyal medyadayım. Hikayelerimize bakmayı unutmayın diyorum Instagram'da özellikle. Bakalım bugün kimler takip edecek bizi? Evet, ben de sayfamdan tabii ki takip bekliyorum. Nasılız, nasıl uyandık, nasıl başladık güne, bunların hepsini yazabilirsiniz. Her şeyi konuşabiliriz. Şimdi birazdan benim de size anlatacaklarım var.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Cardları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

iyi olduğumu söylediğim gün, acaba biraz daha sorsan ya da bakışlarımdan anlasan, sana anlatacaktım o gün ya. Ya da düşünün bakalım, başka hangi cümle olabilir? Bazen insan söylediklerinden çok söylemediklerini taşır ya. Beni güçlü sandığın için yorulduğumu sana hiç söyleyemedim. Söylesem belki de aman canım der, geçiştirirdin. O yüzden hiç bunları söyleyemedim. Ya da beni sevdiğini biliyordum ama yanında kendim gibi olamıyordum. Yani zamanı geçti sanılan özürler, yutulan böyle itiraflar, yarım bırakılan vedalar falan. Tamam, bunlar biraz ağır olabilir şu vakitlerde ama bu cümleler kaybolmuyor, bu duygular kaybolmuyor. Bir, belki de bazı duyguların ağırlığı ne yapıyor biliyor musunuz? Yaşanmış olmalarından değil, hiç dile gelmemiş olmalarından geliyor işte o ağırlık. O yüzden de söyleyin ya, çekinmeyin, bir bakın bakalım karşınızdaki insan nasıl davranıyor, nasıl bir tavır içerisinde olacak. Olmadı, bakmayın bir daha. Hiç arkaya dönüp bakmayın. Birazdan mesajlarınız.

0: Bu vazla sesimiz daha güçlü.
1: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Ankara Radyo Turkuaz dinliyor.
3: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Rengimiz Turkuaz. Adımız Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: bile varsa, o zaman bu dünyada gerçekten çok zengin. Bakın söyleyeyim. Ya bazen insan çocuğu anlamıyor, annesi anlamıyor, eşi anlamıyor, gönlümün dostları, çok dostum dediğim can dediklerini anlamıyor, ama bu da sorun değil. Herkes herkesi de gerçekten %100 anlamak zorunda da değil. E biz belki bazen de anlatamıyoruz ya da kenara çekiliyoruz. Var var öyle hallerimiz de var. Kenara çekiliyoruz. Onlar anlasınlar diyoruz. Bunlara hiç gerek yok. Açık ve net oluyoruz. Şimdi uçalım mı? Nasıl uçacağız biliyor musunuz? İnsülin direnci olanlar, diyabeti olanlar, kronik böyle rahatsızlığı olanlar. Doktorumuz geldi. Profesör Kübra Füsun'a. Şimdi hayatımıza ne ekleyeceğiz? Bakın, kan şekerini yönetmemiz gerekiyor. Çünkü bu çağda, bu zamanda yediklerimiz, içtiklerimiz, her dakika elimizin altında bir şeylerin olması. Yani günde iki öğün beslenenler çok şanslı. Arada hiçbir şey yemeyenler ne güzel. Vücudun buna alışmış olması. Peki Hipokrat reçetesi diyor ki, Füsuncum diyor, sen bir elma sirkesi diyor, bir ekle bakalım diyor. Özellikle karbonhidrat içeren öğünlerle birlikte tüketildiğinde öğün sonrası glikoz ve insülin yanıtını azaltmaya yardımcı oluyor. Yani bir bardak suyla seyreltilerek olabilir. Bir iki tatlı kaşığı, ne bileyim, salatanızı çorbamıza ben koyuyorum mesela. Çok güzel oluyor. Çorbaya ekleyebilirsiniz. Mideye dikkat tabii ki. Sonra toz tarçın. Yani ben canım tatlı istediğinde ne yapıyorum biliyor musunuz? Sütü ısıtıyorum, içine tarçın koyuyorum. Allah, muhallebi yemiş gibi oluyorum. Yoğurda, yulafa, kahveye, içeceklere, her şeye. Türk kahvesi de bile ekleyenler var biliyor musunuz? Sonra zeytin yaprağı. Çok konuşuluyor bu ama hiç tüketmedim. Yani günde böyle 5-6 adet zeytin yaprağını yine bir fincan sıcak suda biraz böyle demleterek, yani 5-10 dakika kullanabilirsiniz diyorlar. İşte bunu alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Başka neler var? Başka birçok şey var aslında. O yüzden de beslenmeden kas kütlesine, hareketten uyku düzenine, kronik strese, bunların hepsine iyi bakmamız, kendimizi toparlamamız gerekiyor. Yoksa yandık gönlümün dostları. Kısacık bir reklam girişi.
1: Reklam. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
6: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
5: Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Reklam.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

ilgili çok tatlı bir dinleyicimden bir mesaj aldım. Adını şimdi söylemeyeceğim ama bu sıradaki şarkılarım ona gidecek. O biliyor. Dertleştik, konuştuk. Şimdi o da bir eğitimli bir insan. Uzun yıllardır iş hayatında. Fakat işte öyle bir manzarayla karşılaşıyor ki devamlı. Mesela tuvalet eğitimi bizde ne zaman başlıyor? Çocuklukta başlıyor değil mi? Bir şekilde biz bu çocuklara nasıl tuvaletlerini yapacaklarını söylüyoruz, ne yapacaklarını anlatıyoruz. Çocuk hemen tabii ki bir şeyler değişmiyor ama yavaş yavaş bir çocuk bile öğreniyor. Ama bazen bir yetişkin bunu anlamıyor. Şimdi kişiye bakıyorum, görüntüye bakıyorum, ne yazık ki çekmek zorundaydım Füsuncuğum demiş. Yo, çok iyi yaptın. Asıl görüntü sende bir dursun. Bu kişiyle konuşabilir misin? Ki benim diyor cinlerim tepeme çıktı diyor. Sen o cinleri bir kere bir gönder. Bir kere bir kendine dikkat et dedim ona. Lütfen bak, öfke, sinir insanı mahveden bir şey. Hemen görünmese de yavaş yavaş bitiren bir şey. Had bildirmek dediği güzelce anlatmaya çalışacağız. Anlatamıyorsak da dolaylı yoldan, çaktırmadan bazı cümlelerle ya da bazı hareketlerle mesela şunu bile yapabiliriz. Aklıma geldi az evvel. Bugün bu tuvalete giremezsiniz diye bir kağıt yazın. Çünkü burada işte şu şu şu nedenden dolayı büyük bir temizlik yapılacak gibi bir şey. Zaten gelenler de temizliğe gelen kişiler de kaçıyorlarmış anladığım kadarıyla.

Anladığım kadarıyla birazcık böyle şey, tek çalışılan bir yer, yani fazla kişinin olmadığı bir yer. Şimdi söylemek istemiyorum, branşı da söylemek istiyorum. Branş ne olursa olsun, hepimiz hani mesleklerimiz farklı da olsa, ünvanlarımız da farklı olsa, toplumdaki konumumuz da ne olursa olsun, hepimiz hayatı aynı ortak alanları paylaşıyoruz. Gönlümün dostları, bakın bu çok önemli. O yüzden de işte kocaman doktor olmuş, kocaman mühendis olmuş, yönetici olmuş, tuvalet böyle bırakılır mı? İşte bu kadar özensizlik olur mu? Evet, olabiliyor. Ne yazık ki oluyor. Bazen size göre çok kıymetli, basit olan bir şey anlatmak tabii ki sizi rahatsız ediyor olabilir, sinirlendiriyor. O kadar haklısınız ki. Hijyen deyince orada bir durun. Ben otobüste bile bazı kişileri şöyle bir durun dediğim anlar oldu. Terden dolayı. Şimdi başkasının arkasından temizlemek zorunda kalacağı bir şeyi tabii ki kirli bırakmak doğru değil. Orada bir görevi olan kişi bile olsa, bakın görevli olan bir kişi bile olsa, yine de onu çok dikkatli bir şekilde toparlamak gerekir. Ne olursa olsun. Yani kimseleri tabii ki küçümsemeden, birbirimizi kırmadan, yanlış gördüğümüz davranışları söylemeliyiz. Çünkü birlikte yaşamak biraz da birbirimizin hayatını zorlaştırmamayı öğrenmektir. Burada bir ince çizgi var, farkındayım gelen görüntülerden dolayı. Ama bir mesaj hazırlayacağım ben dinleyicimle birlikte. Önce dolaylı yoldan çözmeye çalışacağız. Olmadı, sakin sakin karşımızdaki insana bunu anlatacağız. Tepkiye göre de hayat devam edecek. Umarım kusura bakmayın deyip kendini toparlar. Umarım böyle olur. Zaten hayat yeterince sıkıntılı, inşallah bu şekilde olur.

0: olsun sana ey zalim felek, ömrümün çarkını.
1: Şimdi dinleyicimiz sakinleşmiş, daha iyi, daha böyle sakin sakin karar verecek. Evet, dediğim gibi oraya bir yazı hazırlayıp asacağız. İlk başta olmadı, tatlı tatlı konuşacağız. Çünkü galiba hani yapan kişi sizin bir üstünüz anladığım kadarıyla. Hani şey olarak, yani hiyerarşi olarak çalışma ortamında. Hadi bakalım ya, isterseniz ben de ararım ya. Telefonunu verin, ben de konuşabilirim. Demet'ciğim hoş geldin. Kayacığım ve Menekşeciğim'e demiş bir şarkı var mı? Var tabii ki, İzmir'den Nigar'ımızın bir tanecik annesi. Vildan'ın bugün doğum günü. Başak Puşları, doğum gününüz kutlu olsun Vildan annemiz.

0: Şimdi çok kısacık bir reklam molası vereceğim ama bir söz söylüyorum ki efsane bir söz. Bakın bunu kesinlikle bir yere not edin diyorum. Kendi yemeğimin lezzetini almamın sebebi, bakın kendi yemeğimin lezzetini almamın sebebi nedir sizce? Kendi yemeğimizin başkasının tabağındaki yemeğin tadını merak etmediğimdendir. Ömür başkasının hayata bakarken kendi hikayemizi kaçıracak kadar da uzun değildir diyorum öyleyse.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Garaj Oto Ekspertiz. Smokin bizim işimiz.

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Reklam. Sivi Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'i 2-1 yenerek Süper Kupayı kazandı.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

biraz şöyle havamız değişsin istedim gönlümün dostları. Nostalji yapalım mı? Radyo Turkuaz Nostalji. Bu arada Turkuaz Nostaljimiz var biliyorsunuz ki. turkuazradyolar.com herkesin bilgisayarında şu an görüyorum. Yaşayın siz diyorum. Ve Turkuaz Radyolar mobil uygulamayı da cep telefonunuza indirmeyi unutmayın. Bazen yollarda böyle dinlerken frekans geçişlerinde duyamazsınız sesimizi. Biliyorum uygulamadan açıyorsunuz. Öyle videolar geliyor. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Peki ne yapalım? Şöyle bir mesajlara biraz daha bakalım. Ardından yeni saatte yine paylaşımlarım olacak, bilgilendirecek, bizi şöyle biraz sarsacak, farkındalığı yüksek paylaşımlar. Bunlarla neler yapacağız? Tabii ki konuşacağız gönlümün dostları. 505-188-30-0'dayım. Fatmacığım diyor ki bugün diyor doğum günü olan mesai arkadaşım Nihal ablama ve Aylin ablama bir şarkı var mı? Var tabii ki. Hepsine böyle selamlarımı iletiyorum. Göksel'cim gelmiş, uzun zamandır yoktu. Burada mısın? Gel gel, hoş geldin diyorum. Mersin'den

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu'nun ilk toplantısı tamamlandı. Toplantı sonrası tarihi adımlar kararlılıkla uygulanacaktır açıklaması yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklama yaptı. Türkiye'yi terörden bütünüyle arındırmak için devletin tüm kurum ve birimleriyle tam bir eş güdüm içerisinde çalıştıklarını belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı. Suriye, teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldı. Söz konusu listede halen İran, Küba ve Kuzey Kore bulunuyor. ABD-İran gerilimi devam ediyor. ABD, İran'a yönelik uygulanacak ekonomik yaptırımları açıkladı. İran ise ABD'nin ekonomik yaptırımlarına karşı hazırlıklı olduklarını belirtti. 2025 verilerine göre Türkiye 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılaya ulaştı. Böylelikle dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sıraya yükseldi. Dünyanın en değerli 50 futbolcusu listesi güncellendi. Listede tek Türk olan Arda Güler 31. sırada yer aldı. İlk sırada Erling Haaland ve Lamine Yamal bulunuyor. Almanya'da bu yıl etkili olan aşırı sıcak ve kuraklığın ülke ekonomisine faturası en az 36 milyar euro oldu. Aşırı sıcaklar üretim kesintilerine, iş gücünde kayba yol açtı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Bazen bize böyle acı vermiş bir insanı anlamaya çok uzun uzun süre çalışırız demiş Valeria Psikoloji. Şimdi ben düşündüm, bu benim hayatımda da çok yakın bir zamanda olmuş bir şey. Hangi nedenlerle işte sana bunu yaptığı önemli değil. Bakın ne demeye çalışıyorum. Hangi nedenlerle sana ne yaptığı. Şimdi herkes kendine göre bunu değerlendirecek. Mesela bizi ilgilendiren şey bir şeyler yaptı ama bu gerçek senin canını yaktı. Tamam, bu da bir gerçek. Güzel. Aylarca açıklama yapıp arayabilirsin. Neden uzaklaştı? Neden yalan söyledi? Neden beni seçmedi? Ve her açıklama size bir umut verebilir. İşte korktu. İşte yok böyle travmaları vardı. Ya da sevmeyi bilmiyordu. Ya da zamanı yoktu. Hayatı biraz alt üst olmuştu falan falan. Ama sebep sonucu ortadan kaldırmıyor dostlar. Ona zor gelmiş olsa bile canı yanan kim? Yine sizsiniz. Bazen bir insanı anlamaya çok uzun süre çalışıyoruz. Yani dürüstçe şunu kabul etmek yerine bana böyle davranılamaz. Anlamak affetmeye götürmek zorunda değil bizleri. Bakın bu çok önemli. Şefkat duymak bizi geri döndürmek zorunda da değil. Yani yine onu anlayabilirsiniz. Ama yine de dönüp arkanızı gidebilirsiniz. Çünkü ilişkiler sadece niyetlere göre değerlendirilmiyor. Aynı zamanda onun yanında senin nasıl olduğuna göre de değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer bir insanın yanında sürekli mutsuz, sürekli ağlıyor, sürekli stres içindeyseniz, şüphe ediyor, bekliyor, kendinizi bile kırmaya başlıyorsanız, bakın bu da çok önemli, şunu kabul etmek gerekiyor. Aslında bana kötü geldi, bu bile yeterli. Bakın biz bazen bunu kabul etmek istemiyoruz. Hani onun nedenlerini anlamak, işte değişir diyoruz. Acaba şöyle miydi, böyle miydi? Zaten bunları demeye başladığınızda bir problem var demektir orada. Size bir şeyler kötü geliyorsa ona göre hareket edin diyorum. Bazen bırakmak, şunu sormayı bıraktığında daha kolay oluyor. O bunu neden yaptı? Ve şunu sormaya başladığında da daha güzel oluyor. Beni yaralayan şeye neden hala tutunuyorum? Sorar mısınız bunu lütfen kendinize? Şimdi mazeretim var, asabiyim ben diyecek ama biraz sinirleri gevşetmek istiyorum her şeye rağmen. Birazdan çok tatlı şarkılar çalacağım.

0: Kullanmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş. Ekspertizse
2: Dino Bile. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Yani şu hayatta öğrendiğim bir şey varsa, her insan aslında kendine gösterdiği kadar bir muhabbet ve şefkat verebiliyor sana. Bakın bu çok önemli. Yani bunu ben de öğrendim bu hayat içerisinde. Biraz geç öğrenmiş oldum ama Juno diyor ki kendine katı olan sana da esneyemiyor. Yani kendine hoyratsa sana da gül bahçesi sunamıyor. Kendine kapalıysa sana da açılamıyor. Kendine dürüst değilse sana hiç olamıyor. Yani bunlar verilince almayı biliyor ama diyeceksiniz şimdi demiş. Evet doğru. Fakat kendini sevmenin de bir dengesi. Aslında sağlıklı bir sınırı olmak zorunda. Şimdi bazı insanlar kendimi çok seviyorum işte merkeze oturtuyorum falan deyince bu sefer daha kibirli olabiliyorlar. Daha böyle egosantrik olabiliyorlar dostlar. Yani öyle olunca da kimse de seni sevmek istemiyor o kadar merkezin içerisinde. Çok zor bir denklem. Yani kolay bir şey değil. Ama yine de evet kendime şefkatle yaklaşıyorsam karşımdakine de emin olun o şekilde yaklaşıyorumdur. Eğer bir karşımdakine hoyratça davranıyorsam emin olun o zaman kendime de o şekilde davranıyorumdur. Kim için çalsın bu şarkı? Hülya'ya gönderelim mesela. Hülya Çevik için gelsin. Kasım ve Kürşat şu an beni dinliyor. Onlara da armağan edelim.

yok öyle, kendinizi üzmenize asla ve kata izin vermiyorum. Yok öyle bir şey. Şimdi insan ilişkilerinde hayal kırıklığını atlatma rehberi diye bir şey olsaydı ne olurdu acaba? Durun bir rehberle geldim koşa koşa. Juno Gözlemci hazırlamış, çok da güzel. Benim de tabii ki içine böyle ekleyeceklerim var. Hayal kırıklıkları yaşıyoruz, yaşamıyor değiliz tabii ki. Etrafımızda aynı Müslüm babanın dediği gibi paramparça olduğumuz haller de oluyor. Biz bu hayal kırıklıklarını nasıl atlatacağız derseniz 3 bileşen var. Bakın, olayı kişiselleştirmemek. İnsanlar küstah olabilir, huysuz olabilir, özensiz, bencil, inatçı, aldırışsız, hoyrat, duyarsız olabilirler. Yani böyle davrandıklarında çoğu kez onların fıtratıyla ilgilidir. Sizinle bir alakası yok dostlar.

Yani bir durum onları tetiklemiştir ya da kendilerini korumak ya da bir şekilde bir pozisyon almak için aldıkları bir tavırdır. Bu tabii ki size yansımıştır. Yani bunu bilmek onları aklamaz ama bahane de tabii ki sayılmaz. Sizin kendinizi değersizleştirilmiş hissetmenize engel olur. Yani bunu artık böyle biliyoruz değil mi? Karşımızdaki nasıl davranırsa davranır, onunla bir alakası var bunun. Bu çok önemli. Ardından mesafe ayarı yapmak, olumsuz yönde böyle yükselmiş bir insana yaptığının ne kadar yanlış olduğu genelde aslında anlatılamıyor. Verdiğimiz ilk tepki boşa çıkıyorsa zarar görmemek için mesafe almak ve onları sizin geri çekilmenizi anlamak için çaba göstermeye mecbur bırakmak bence en güzeli, en iyisidir. Burada durumu birazcık böyle karşınızdakinin zamanına ve anlayışına da bırakmak gerekir. Bakın böyle bir çaba yerine duyarsızlık ya da daha fazla böyle kötü şeyler oluyorsa, karşı taraftan kötü şeyler geliyorsa, bilin ki o kişi yine yanlış kişidir sizin için. Bakın bu çok önemli. Hala bazı şeyleri anlayamıyorsa o ilişki yanlış bir ilişkidir. Sonuncusunu söylüyorum. Beklenti ayarı yapabilmek. Yani bir insan bize hayal kırıklığına uğrattıysa işin içinde bir hayal olsa gerektirir. Yani insanları hayatımızda bir yere koyarken genelde bizim açtığımız alanı ihtiyaç duyduğumuz gibi dolduracaklarını hep ne yaparız? Hayal ederiz. Evet, hayalimiz kırıldıysa onların taşıdığı o dolgu malzemesi de bizim beklentimize uygun değildir dostlar. Yani beklentinin yerini gerçekle doldurmak o insanı daha uygun böyle bir yere koymamızı da sağlar. Bunu sakın unutmayın. Sonra edin, alakanızı helal edin. Şarkıda olduğu gibi, ya da etmeyin. Nasıl ilerlemek istiyorsanız. Ama bu farkındalık işimize çok yarayacak.

0: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir, sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Radyo Turkuaz.
2: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Efsane şarkı. Gerçekten çok güzel bir şarkı. Vazgeçmek de yolculuğa dahil desek demiş bir gönül dostum. Yaşa diyorum, doğru. O çok güzel bir duygu. Yani bir şeyler eğer sana zarar veriyorsa vazgeçmek de o yolculuğa dahildir. Mutlu olmanın iki yolu var. Ya durumu değiştiririz ya da biz duruma bakış açımızı değiştiririz. İkisini de yapamıyoruz bazen. Çok da zorlanıyoruz, farkındayım. Şimdi sıradaki şarkım 505-188-30-00'da bekleyen dostlarım var. Vallahi şarkılar çok güzel. Nefesim huzurunun Bernama demiş Kadir. Bernam için bir şarkı var mı demiş. Var tabii ki, sizin için gelsin öyleyse. Bursa'dan annem gelmiş. Samsun'dan Aydacığımı görüyorum. Ve yurt dışında Almanya'dan Mehmet. Kardeşiyle birlikte şu an bizi dinliyorlarmış. Muhlis için de gelsin.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: işimiz. Altın Yıldız Klasik. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'i 2-1 yenerek Süper Kupayı kazandı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 ile 2025 yıllarında 6 bakanlığın bu yılki toplam bütçesini aşacak şekilde 484 milyar lira tasarruf elde edildi. Bu kapsamda izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeliyle desteklenen tasarruf tedbirleri etkisini gösterdi. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamındaki harcamaların faiz ve deprem harcamaları hariç bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında %3,1'e, 2025 yılında %2,9 seviyesine geriledi.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

veda etmeden önce acaba biraz böyle ezgilerimizi değiştirsek, bir Zeki Müren çalsam, Faşa'dan şöyle güzel bir şarkı gelse, ne dersiniz gönlümün dostları? Bence çok güzel olur. Hilal de şimdi hazırlık yapıyor, birazdan stüdyoda olacak, mikrofonu ona devredeceğim. O hazırlığını yaparken şöyle biraz mesajlara ve sosyal medyaya baktım. Et gönül dostu Füsun, et Radyo Turkuaz, beni de takibi almayı unutmayın diyorum. Hafta sonları özel günlerde orada da buluşuyoruz. Her zaman mesajlarınızı okumaya çalışıyorum. Şimdi bazen diğer diye bir yer var, orada gidiyor, bulamadığım zamanlar da oluyor. Israrla yazabilirsiniz efendim, görüyorum, hiç merak etmeyin. Mukadder Hanımcığım hoş geldiniz. Kızım diyor ahı Amerika'dan geliyor. Çok da güzel bir gün. Onun için de bir şarkı tabii ki gönderirim. Ne yaptınız kızınız acaba? Türk yemeklerini merak ettim şu an. Beni de çağırın. Bazen böyle toplandığınızda beni de çağırabilirsiniz tabii ki. Ya lütfen diyor, duymamış galiba, benim nefesim bir tanem Berna'cığım için gelsin demiş. Bu mesajlar daha ne kadar devam edecek acaba Kadir? Çok söyledik, çok mesaj. Şaka şaka, Berna için gelsin bakalım, çok seviyorum seni Kadir. Sadece bunlar sözde de olmasın, yazılarda kalmasın. Lütfen sevdiklerinize sevginizi hissettirin diyorum gönlümün dostları. Bakın bu çok kıymetli, bu çok önemli. Sadıkcığım hoş geldin, Abdurrahman hoş geldi. Sizin için de gelsin. Şimdi düğünümüz var. Aa pardon, düğünü yapmış gelmiş Hande. Ben daha vakit var zannediyordum. Maşallah diyorum öyleyse. Ona buradan güzel yavruna sevgilerimi gönderiyorum. Esra'cığımı da son dakikada gördüm. Fizik tedaviye giderken diyor dinliyorum. Şifa olsun diyorum. Şarkılarımız, enerjimiz, sevgimiz, dostluğumuz. Ne çalalım? Ne çalalım? Şöyle bakıyorum. Zeki Müren'den hangi şarkıyı çalalım? Biraz aslında şarkıyı belirledim ama değiştirebilirim de. Şimdi uzaklardasın diyelim mi? Var mısınız gönlümün dostları? Seversiniz bu şarkıyı da değil mi? Öyleyse yarın saatler onu gösterdiğinde yeniden buluşmak üzere. Kendinize, kalbinize, sevdiklerinize çok iyi bakın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu'nun ilk toplantısı tamamlandı. Toplantı sonrası tarihi adımlar kararlılıkla uygulanacaktır açıklaması yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklama yaptı. Türkiye'yi terörden bütünüyle arındırmak için devletin tüm kurum ve birimleriyle tam bir eş güdüm içerisinde çalıştıklarını belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı. Suriye, teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldı. Söz konusu listede halen İran, Küba ve Kuzey Kore bulunuyor. Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid-i Nebi gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi. Amelli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Türkiye organizasyonda 3'te 3 yaptı. El Nino hava olayı dünyayı tehdit ediyor. Kutup bölgeleri dışındaki küresel deniz yüzeyi ortalama sıcaklığı 21,1 dereceye yükseldi. Tüm zamanların rekoru kırıldı. Yurt genelinde sıcaklık cuma gününden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede düşecek. Yağış hafta boyunca sürecek, hafta sonu birçok bölgede yağış olacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

0: güzel şarkılara her daim açığız. Yeter ki yeni şarkılar tutsun dediğimiz bir dönemdeyiz. Çünkü üretim çok, iyi şarkı yakalamanın çok zor olduğu bir müzik piyasasında 90'lardan beri radyoculuk yapan gönül dostu Füsun Acun.
1: Ben burada camları siliyorum.
0: Sen çok şükür maşallah Füsun. Ayakta duramıyordun. Ne belin tutuyordu, ne bacağın, ne ayağın. Kemiğin tutmuyordu. Ayak ya. Parmakların yürüyemiyordun sen. Ben sorma, korktum bir
1: sorma,
0: ara.
1: Sorma.
0: Bugün ne oldu da ayağa kalktın sen ya?
1: Serdar Hoca'ya selamlar. Buradan canım hocam.
0: Soyadı ne kız ben?
1: Serdar da. Soyadını götüreceğim, seni de götüreceğim.
0: İnşallah.
1: Serdar hocamız zaten eskiden zaten kurumumuzda Sabah Gazetesi'nde yazıyordu. Onun bilgilerine ben hayranım. Onun dostluğuna, insanlığına, şefkatle yaklaşımına da, yani sadece olay bilgiyle alakalı değil, birazcık insana değer vermek, o insanı bütüncül olarak bakmak, yani tek bir yerin ağrısı değil.
0: Evet.
1: Bu ağrı nereden geliyor, nereden kaynaklanıyor?
0: Geçici çözüm değil, tamamen
1: tabii kalıcı çözüm.
0: Kalıcı çözüm bulmaya
1: çalışıyorsun. O yüzden benden kurtulamayacaksın, bir 50 yılda senin hayatında.
0: Ay sen şifalan da hoca senden kurtulsun ben. Hoca adına çok üzülüyorum.
1: Hocam ya, canım hocam, sabahleyin yazıyorum zaten Serdar Hoca'ya, buradan Serdar Dağ hocamıza selam olsun. Sabahtan beri yazıyorum, işte şöyle oldu, böyle oldu, şunu yaptım, bunu
0: yazık,
1: yaptım falan
0: yazık
1: diye.
0: Yazık adamcağız.
1: Tabii adamcağız bir daha kapatacak diye düşünüyorum.
0: Yüksek ihtimal.
1: Çünkü pimpirikliyim. Bak bu pimpirikliliği bırakırsak aslında, bu çok detaycılığı ya da korkuları bırakırsak, aman.
0: Hoca sana dedi mi Füsun biraz rahat ol, Füsun çok
1: dedi.
0: Streslisin, bu stres seni bu hale getirmiş dedi mi?
1: Dedi. Stresim zaten biliyorsun, sevdiklerimin üzerinde kapanmam, böyle bir anaç tavuk gibi yaşamam. Aslında kaynak oradan başlıyor.
0: Korkuyorsun sevdiklerine oradan. Bir şey olacak diye.
1: Yani bir şey olacak diye değil. Yani Rabbim ne yazdıysa zaten biz onu yaşayacağız. Bu dünyadan zaten gelip geçeceğiz ama.
0: Ama hocada değişik yöntemler var. Bak bunu bir ara konuşalım. Evet, lazerle ağrı geçiriyor değil mi?
1: Tabii, farklı şeyler var.
0: Bunlar çok uzun hikaye ama ellerine sağlık. Sana da şifa olsun.
1: Ay, canım benim.

0: kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, 93.6. Ankara 90.2, 90.2. İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
3: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse Setur.

Saatimiz 12.13. Hem böyle durgun şarkılarla biraz dinleneceğiz, hem aralarda coşacağız, güzel haberler bulacağız. Mesela Adana'da 4 gündür kayıptı. Duydunuz mu haberi bilmiyorum. Dünya güzeli 15 yaşında çok tatlı bir kız Mersin'de bulundu ve ailesine teslim edildi. Çok şükür diyelim. Ailesi mutlu tabii.

arıyoruz. 0505 188 30.00 ile bugün biraz sohbet edeceğiz, tamam mı? Uğur yazmış İzmir, kuaför Mesut yazmış. Ayla Samsun'dan. Tayfun. Mukadder Güral. İyi yayınlar diliyor Yeşim Aydın'dan. Sıcak bir Aydın günü diyor ya. Aydın yanıyordur.

şarkıda sadece şu an temizlik yapanlar. Temizlik yapıyorum yazmaları yeter ama cam siliyor ama kapı siliyor. Ne siliyorsa onu da yazsın, kendi bilir. Önce onlara bir şarkı çalacağım. Sırada sonra başka bir yerler var. Aş

belki hakkını verelim. İlgilenelim değil mi? Mesajı yağıyor. Evet. Bir şarkı daha uzatalım. Şu an temizlik yapanlar 0505-188-30-0. Antalya'dan Ayşe ütü yapıyormuş. Ben de temizlik ve ütü yapıyorum demiş. Günaydınlar, mutfakta temizlik yaparken sizi dinliyorum diyor. Canım ya, şarkılar süper demiş. Değil mi kız? Bence de yapıyorum demiş Havva. Temizlik yapmıyorum sabahtan beri, evde sağlığı bekledim. Bunu sonra konuşacağız. Temizlik yapanlar yazsın sadece. İyi yayınlar diliyor. Elektrik süpürgesinin fotoğrafıyla katılmış. Çok tatlısın. Hazır.

sözlerine devam ediyorum ama şimdi sıra esnaflarda. Bu şarkı boyunca da sayın esnaflarımız, artık dükkanda ne satıyorsunuz? Giyim, kuşam, takı. Bizi hangi şehirde dinliyorsanız 0500 588 30 00, esnafım yazmanız yeterli. Bir de ne sattığınız da önemli. Ev hanımlarına vakit ayırdık mı? Onu da birazdan. Burcu.

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot
4: Garaj Oto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
5: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında. Expertise, Dino Bile.

kötü yapıyormuş. Saniye toz almaya devam demiş. Bugün öyle geçecek gibi. Sadece konuyla alakalı mesajlara bakıyorum. Önce ev hanımlarından, temizlik yapanlardan. Birazdan da esnaftan mesaj istedik. Onlara bakacağız. Bursa'dan Yasemin. Meral Yılmaz temizlik yapıyor. Bir gün...

0: Ay ne güzel geldi ya, özlemişim de imparator derlerdi. İbrahim Tatlıses'e hala gerçekten Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi seslerden biri kendisi. Dedim ki önce temizlik yapan ev hanımlarımız yazsın. O arada da esnaflarımızdan da kadın erkek yine fark etmez. Mesaj istedim. Biraz karıştı ama şimdi toparlayacağım. Bakayım kimler neler yapıyor. Temizlik yapan esnaflar. Batman'dan göçmen kızı, ben temizliği de yapmıyorum. Kahvaltı da hazırlamıyorum. Ama ben konuyla ilgili mesaj istiyorum tatlım. Biz Aydın Nazilli'den çocuklarla birlikte temizlik yapıyoruz ve sizi dinliyoruz. Daha hareketli şarkılar çalar çıkarsa seviniriz. Yani bunlardan daha hareketlisi için mezdeke çalmam lazım. Ama ben hep şöyle diyorum. Diyorum ki arkadaşlar, kulağınıza uymayan şarkılarda mutlaka hani böyle bakın başka nerelerde ne çalıyor. Mutlaka hiçbir şeye zorunda değilsiniz. Onun dışında Melike yazmış. İskenderun'dan Melike, sizi dinliyorum ve iş işliyorum demiş. Bunlar da benim el emeklerim diye göndermiş. Esnaf ya. O kadar güzel çantalar yapmış ki, sayfan varsa adını yaz. Bakalım, tamam mı Melike'cim? Öpüyorum seni yanaklarından. Ellerine sağlık canımın içi. Esra Osmaniye'den. Geçen pazar Elif Buse'nin fotoğrafını göndermiş. Geziyor tabii. Vallahi geziyor. Antalya'dan Hatice, esnafım yazmış. Terziymiş. Dikiş makinesinin de fotoğrafını göndermiş. Kız o elektronik dikiş makinesi değil mi? Vay arkadaş, benim hiç haberim yok. Ben iğneyi ipliğe geçiremediğim için. Müyesser Bursa'dan, esnafım, perdeciyim, perde dikiyorum demiş. Ellerine sağlık. Bursa'ya bir selam gönderelim. Esnaf takı dükkanı. Denizli'de. Fotoğraf göndermiş Mehmet Ali. Hayırlı işler, bol kazançlar dileyelim. Ütü yine Ütü. Hatay Antakya'dan Gülhan sevgilerini göndermiş. Çanakkale'den sevgiler, iki kızlarımla mutfakta iş yapmaktayız diye iletmiş. Öpüyorum yanaklarınızdan. Çanakkale'ye de selamlar sevgiler. Damla, bugün bol bol mesaj okuyalım. Kaç gündür mesaj okuduğum yok. Günaydın İzmir'den Damla. Her gün temizlik yapıyorum. Bu işte çalışıyorum. Ah canımın içi, ellerine sağlık. Güne başlıyormuş bizimle. Akşam hop dedik Ayhan'la, günü bitiriyormuş, evine gidiyormuş. Her zaman bekleriz. Benim coşkuma bak demiş. Görüntü gelmemiş. İyi ki gelmemiş Tuğba. Oynarken gönderdin değil mi? Of, bu camlar nasıl temizlenir? Bak Şükret, camların pis hali bile tertemiz. Benim evimde şu an içeriden dışarısı gözükmüyor. Bak, o kadar pis camlarım. Nide'den selamlarını göndermiş. Gülsüm'e sevgiler. Mustafa Işık. Meral Yılmaz, temizlik yapanlardan. Ay şimdilik bu kadar. Çok kısa böyle 9 saniyelik bir ara vereceğiz. Onun haberini vereyim. Sonra tekrar buluşuyoruz canlarım.
1: Bir reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Bir reklam. Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

fazla terzi dinliyor beni, biliyor musunuz? Osmaniye'den Esra. Ay ne kadar güzel bir kahve keyfi o. Kolay gelsin. İstekleriniz yok ki istek istiyorsunuz. Arkadaşlar saat 14'ten sonra Utku ile isteklerde. Terziyim, başka kanala geçemem diyor.

çizembere kırılır artık. Tamir mümkün değilse işte avin yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
3: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

güzel ya. İyi ki Sezen Aksu'muz var. Ne kadar şanslıyız değil mi? O kadar çok terzi mesajı aldım ki. Bütün terzilere, onlar gerçekten esnafım yazıyorlar ama onlar sanatkar. Sanatçı onlar ya. Zeliha Hanım,

dinleyici mesaj göndermiş. Kışlık yaparsak ev işine girer mi demiş. Girmez olur mu ya? Bu sene ben de öğreneceğim. Şimdi senin orada kırmızı biber yapmışsın kışlık. Bir şey daha var. Vallahi onu anlamadım. Ha, o da kırmızı biberin çöpü mü?

İzmir Menemen Tarihi Taşhan Alpcan Doğaltaş. Ay ne kadar güzel fotoğraf da göndermiş. Esnafız her gün ama her gün sizi dinliyoruz. Oğluşum ve ben sana bayılıyoruz demiş. Alpcan Birsen, sizi seviyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Şu doğal taşlarla ilgili biz de bilgi alalım. Gerçek mi bunlar ya, bu enerjiler? Hele Füsun ne kadar merak ediyor.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Foto günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Malazgirt Zaferi yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Ana gündem terörsüz Türkiye olacak. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11 şirket ve 3 derneğe görevlendirme yapıldı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlunun yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Yurt genelinde sıcaklık cuma günü itibarıyla düşecek. Kıyı şeridi hafta boyu yağmurlu olacak. Hafta sonu ise birçok bölgede sağanak bekleniyor. Sıcak hava Avrupa'da binlerce ölüme yol açtı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bine ulaştı. Ağustos ayı verileriyle birlikte bu sayının daha da yüksek olacağı belirtiliyor. Rusya ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif internet ağı kurmak için adımlar atıyor. Rasvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor. Serbest piyasada gram altın 7164 dolar 48.10 euro ise 56.15 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos.

yazıyoruz senin Müslüm Gürses. Senin yokluğun gerçekten Türkiye'de aranan en büyük ses, aranan en büyük duygu adamı, aranan en güzel aşk adamı, en temiz kalplisi, en güzel yüreklisi. Semih Cenk de çok güzel söylemiş sana ait bu şarkıyı. Dinleyicilerimle ilgilenmeye devam ediyorum ama minik bir tempo düşüşü olacak, bir duygulara hükmedeceğiz şimdi. Bir aralarda sıkışmışlıklar bir çıkacak ortaya. Bir tam yüzümüz gülmüşken diyeceğiz ki dur ya, benim şöyle bir derdim vardı. Dert düşünmeyen ile olmaz. Yok, ben slow şarkıda da gülüyorum. Vicky de benimle gülüyor büyük ihtimalle. İyi yolculuklar canım. Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut. Okşa yine saçlarımı, dizinde uyut. Ne çok severmişim, gidince anladım, diyor Fatih Kısaparmak. Bu da benden canım anneme geliyor, biliyorsunuz rahmetli annem ikimizin şarkısıdır. Hastalık belli olunca böyle şarkılar seçmeye başlamıştık zaten.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdünün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığım yerdeyim.

Ay durun bir şarkı daha çalayım ya. Kim dinleyicilerimin moduna? Ay canım benim. Çok teşekkür ederim Sadık. Behide Bursa. Dilek Konya. Dilek de Terzi. Ben seninle yaşadım. Seninle tattım böyle bir aşkı. Al hatıram olsun. Armağan olsun sana bu şarkı.

Serap'ım ya, İskenderun'dan yazmış. Diğer kanallar yani onları kötülemiş gibi olmayalım ama yazdığı böyle. Sizin gibi samimi gelmiyor. Sizi dinlerken daha iyi oluyorum. Hemen turkuvaza geçiyorum. Demek başka radyolara geçiyorsun sonra yakalandın ey Serap. Bizim bu şarkı. Çok kısa bir ara vereceğim. 8 saniye kadar. Bekleyin.

şairin bir sözü var, hatırlatayım. Doğru söz eğri kulağa ağır gelir der şair. Çünkü hakikati kabul etmeye gönlü yoktur. Değil mi? Şair böyle devam eder. Öyle bir zamandayız ki, değişik bir zamandayız. Ve herkes bunun farkında. Zor bir dönemden geçiyoruz dünyaca. Ne insan, ne ülke, ne şehir ayırmadan. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Doğal afetler daha fazla. Hastalıklar daha fazla. Çok garip bir zamandayız. İnsanlar da değişik. Dürüst yalancıdan özür diliyor. Eğri oturan dik oturanı eleştiriyor. Haklı susuyor, haksız sırıtıyor. Böyle değişik bir dönemdeyiz. O yüzden biz hak geçmesin diye üzerimize düşen insanlığı doğru yapalım da, biz doğru duralım da, bırakın eğri olduğu yerde kalsın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6.
5: 93.6.
4: Ankara 90.2.
5: 90.2.
4: İzmir 101.
5: 101.
4: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
4: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Pilot Garaj
7: Şoto Ekspertiz. Reklam.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

de denk geldi de benim çocukluk arkadaşım dün dinledi ya, bugün devam ediyor. Ve farkında değil, bu zamana kadar dinlemediklerine hep pişman olacaksın Semoş. Evlatlarına da bir şarkı gönderelim ya. İkisini de çok sevdiğini, çok güzel bir anne olduğunu biliyorum çünkü. Aha arkadaşlar, şaka maka, yayının sonlarına doğru yaklaşıyoruz.

İtalya'da karşıdan karşıya geçerken cep telefonuna bakan yayalara en az 75 euro para cezası verilmesi planlanıyor. Çok iyi plan. Buna hepimizin, bu cezaya hepimizin ihtiyacı var. Yemin ederim eleştirdiğim için, ben doğru yaptığım için değil. Bir yakın bir arkadaşım böyle bir durumda dizini kırdı. Çukura düştü telefona bakarken, yolda yürürken dizini kırdı. Araba çarpar, düşersin, başına bir şey gelir. Bu cezaya hepimizin ihtiyacı var. Hepimiz yapıyoruz çünkü. Ay daha neler var, hepsini birazdan konuşacağız.

0: Sevgili arkadaşlar, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Öyle üzüldük, eğlendik, oynadık, dans ettik, göbek attık. Her şeyi 2 saat içerisinde yaşadık. Şükür diyelim, bugünü de bitirdik. Görevimiz tamam. Ayın 25'i. Yarın çarşamba. Hop. Vallahi gitmesem kalacağım ha. 26 Ağustos çarşamba tekrar. Nasipse, sağlığımız yerinde olursa saat tam 12'de. Radyo Turkuvaz'da tekrar görüşmek üzere. Az sonra Utku ile istekler. Hoşçakal canlarım.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'i 2-1 yenerek Süper Kupayı kazandı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Foto günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Malazgirt Zaferi yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Ana gündem terörsüz Türkiye olacak. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11 şirket ve 3 derneğe görevlendirme yapıldı. İsrailli haham nefret kustu. İsrail'in sefaret baş hahamı David Yosef, Gazze yok edilmeli, Gazze bizimdir ve oraya geri döneceğiz dedi. Gazze İsrail toprağıdır, Gazze bizimdir, Nablus bizimdir, Cenin bizimdir, hepsi bizimdir diye konuştu. Antalya-Alanya otoyolu projesinde %30 tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Söz konusu projeyle birlikte Antalya-Alanya arası seyahat süresi 36 dakikaya düşecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuruları başladı. Öğrenciler 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Yapay zeka ile yapılan müzikler giderek yaygınlaşıyor. Avustralya tamamı yapay zeka ile üretilen şarkıların önde gelen müzik listelerine giremeyeceğini duyurdu. Düzenleme 28 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Kripto para piyasalarında hareketlilik sürüyor. Bitcoin'in fiyatı Mayıs 2026'dan bu yana ilk kez Türkiye saatiyle 8.20'de 80 bin dolar sınırını aştı. Bitcoin'in haftalık değer kazancı %26'ya ulaştı. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar güzel insanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Burası Radyo Turkuaz. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 3 saat süresince mikrofon başındayım, sizlerle birlikteyim. Sesimin yankılandığı, sesimin ulaştığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar. Yine gönlünüzden geçenlerle, yine gönlümüzden geçenlerle, yine aramızda gönül köprüsünü yine her daim olduğu gibi güzelliklere taşıyarak turkuaz rengiyle, güzelliğiyle sizleri bulunmuş olduğunuz mekanlarda yalnız bırakmayacağız inşallah. Saatler 17'yi gösterene kadar. Evet, ben buradayım. Acaba sizler neredesiniz ve neler yapıyorsunuz? Önce bir mesaj attığımızı hatırlatalım sizlere. Aramıza yeni katılanlar, bizlere daha önce ulaşamayan dostlar, yazmayan dostlar, sizleri de bekliyorum. Bakalım nerelerdesiniz ve neler yapıyorsunuz? Hazır mıyız? Mesaj attı devrede 505-188-30-0. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Yavaş yavaş söylüyorum ki not etmeyen dostlarımız varsa notlarını alsınlar. Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Merak eden dostlarımız varsa bakabilirler. Ki zaten birçok dostumuz bakıyor, sağ olsun. Beğenileriniz için bir kez daha teşekkür ederim. Takip etmeyen dostlarımız da varsa Instagram sayfamızı, Instagram Radyo Turkuaz, yine Instagram Utku ile istekler, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook Turkuaz Radyolar. Herkese güzel bir gün olsun. Çayınızı kahvenizi hazırlayın. Güzel bir 3 saat sizleri bekliyor. Yine her tarzın güzelliklerinden yola çıkarak turkuaz güzelliğiyle bulmuş olduğunuz mekanlarda hem ben sizi hem de siz beni eminim ki yalnız bırakmayacaksınız. Hazırsanız başladık.

50'ya varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylı

Devam ediyoruz. Başladık programa, bir kez daha selam olsun sesimin ulaştığı bütün güzel dostlara. Firdevs'le başlayalım. Eskişehir'den kuaför dostumuz, özellikle Mesut için ve orada dinleyen dostları için. Merhabalar, annem Hamide, yeğenim Berra'yla beraber sizi dinliyoruz diyor Çiğdem, göndermiş olduğu mesajında. Yoldayız, eve doğru gidiyoruz demiş. Yeni Foça'ya doğru iyi yolculuklar olsun, Allah'a emanet. Bir de Vedat'ımız vardı bizim, kayıp Vedat. Abi diyor ben geldim, eyvallah, çok teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun senin de. Tabii bazen dostlarımızın işleri oluyor, yazamıyorlar, dinlediklerini biliyoruz. Bazıları dinleyemiyor ama olsun, gönlü yüreği bizimle birlikte. Öyle güzel dostlar biriktiriyoruz ki buradan. Sağ olun, eksik olmayın, çok teşekkür ederim. Sevgili Nursever, şu anda diyor seni hastanede dinliyorum. Annesi ameliyat oldu sevgili dostumun. Rabbim Şafi ismiyle şifasını versin bütün hastalarımıza. Acil şifalar diliyorum annemize de. Rabbim sağlık sıhhat versin. Tez vakitte inşallah. Diyarbakır'dan Hasret ben, kolay gelsin.

İyi yayınlar diliyorum. Şu anda mutfakta akşam için hazırlık yapıyorum diyor dostum Ebru'ya. O da kendi evinde sizi dinliyor demiş. O zaman sizlere de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Merhabalar, Bursa'dan servisçi Gürkan. O da bize kulak veren dostlarımızdan iyi yolculuklar diliyorum. Güneşli bir günde evde ders çalışırken dinliyorum sizi. Anneme selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum diyor. Sevgili Esma göndermiş olduğu mesajında peki. Ayşen, sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. O zaman bu güzel şarkıyı da sana ve bütün hayvansever dostlarımıza armağan edelim, olur mu? Devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Ergin Bey Mudanya'dan selamlar olsun diyor. Vallahi sıradaki şarkı da sana ve sevdiklerine armağan olsun. Bilal'in de kulakları çınlasın. Bilal de bugün güzel şarkılar dinletti size. Gönül Düzce'den dinliyorum sizi. Şükran için bir şarkı istiyorum. Sizlere de hediyem olsun dinleteceğim şarkı. Eylem merhabalar. Söner Arıca istekleri var, bakacağım. Ayşegül selam olsun size de. Abi merhaba, biz diyor Bıcırıklar Duru ve Yazgül. Çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Onlar bizim gerçekten radyonun içindeki neşelerimiz, canlarımız, kardeşlerimiz. Onlara hep Bıcırıklar diyorum. Allah muvaffak etsin. Onlar da burada stajlarını görüyorlar. Duru ve Yazgül'e sevgiler, selamlar. Ama çok kısa, böyle bir 15-20 günlük bir zaman zarfı içerisinde. Allah muvaffak etsin. Hayri, iyi yayınlar. Canım eşim Yasemin için Büyükçekmece'den Vehbi, Nilüfer ve Enis'le birlikte sevgi ve selamlar gönderiyoruz demişler. Çok teşekkürler. İyi ki varsın diyor. Yarın bekle bizi, biz geliyoruz demişler. Arkadaşlarına ithafen göndermiş oldukları mesajlarında, peki. Ayrıca Nermin, o da bizi dinliyor. Hasta yatağında, geçmiş olsun diyelim. Rabbim şifa versin. Fatma, Bursa Yenişehir Selimiye köyümün bahçesinde kızılcık topluyorum ve sizi dinliyorum demiş. Fatma göndermiş olduğu mesajında. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun güzel insanlar. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Hadi ufak bir içtima alalım bakalım şu anda. Dostlarımız nerelerden dinliyor? Daha önce kimler yazmadı? Sizleri de bekliyoruz.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım dostlarımız nerelerden iştirak ediyor bize. Yine harikasınız ama şaka bir yana. Her daim olduğu gibi güzel dostlarımızın mesajları var ekranda. Ataşehir'den selamlar olsun Enver. Ayşem için bir şarkı istiyorum. Ve güzel kızlarım için. Allah bağışlasın, selamı olsun. Eskişehir'den selamlar. Sıkıcı bir gün diyor ama ayakkabı mağazamızda dinliyoruz sizi demiş. Hayırlı işler diyorum Alican. Rabbim tez zamanda hayırlı müşteriler versin. Hatta bu anonstan sonra iki kişi birden aynı anda girmeye çalışsın dükkana. Mine Antakya'dan sabahtan beri radyom açık diyor. Sizi dinliyorum. Çok teşekkürler. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. Merhabalar, yayınlar. Bu teyzem diyor benim dükkan komşum ve diyor kanser hastalığını atlattı diyor. Maşallah ne kadar güzel. Çok sevindim. Binnaz teyzemize de buradan sevgiler, selamlar olsun. Çok sevdiğim kıymetli dostum sevgili Mehmet Aslan. Gerçekten gönlümde kalbimde yeri bir başkadır her zaman. Sevgili Mehmet'in geçtiğimiz günlerde de kızını evlendirdi. Hayırlısı olsun diyelim. Allah mesut bahtiyar etsin. Özellikle Şanlıurfalı bütün dostlarıma ve Aslan ailesine benden sevgiler, selamlar olsun. Bu güzel şarkım da onlar için gelecek. Ayrıca sevgili Fatih, o da şu anda beni dinliyor Giresun'dan. Kıymetli dostuma da sevgiler, selamlar olsun. Yolun açık olsun sevgili Fatih. Sana ve yanında bulunan bütün kardeşlerime de Allah kolaylık versin. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Tabii dükkanlarında, mekanlarında dinleyen öyle güzel dostlarımız var ki. Hamdi diyor ki bana da gelsin müşteri diyor. Bu anonsunuzdan sonra peki. Hamdi için ve bütün sevdikleri için ve şu anda ekmeğinin başında, dükkanının başında bekleyen bütün dostlarımıza hayırlı işler dileyelim. Esnaf dostlarımıza. Bakalım kimler var? Mehmet, o da bizi dinliyor. Sevgili Mehmet'e ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Almanya'dan selamlar olsun. İsmim Erkan Karamuk. Eşim Özlem için sizden bir şarkı bekliyorum diyor. İyi yolculuklar. Tır şoförü sevgili dostumuz. Mehmet Akın, şu anda Siverek'ten Batman'a kavun taşıyorum. Bütün şoför arkadaşlar için kazasız hayırlı yolculuklar diliyorum size de. Uğur merhabalar, ben de bir şarkı istiyorum demiş. Sıradaki şarkı da sana ve sevdiklerine armağan olsun Uğur. Hasret, rica etsem uzaktaki yakındaki bütün dostlarım için sizden bir şarkı bekliyorum diyor. Hasret göndermiş olduğu mesajında dinleteceğim şarkı da sizlere ve bütün sevdikleriniz armağan olsun. O şarkılara da bakacağız. İyi günler Ankara, Şerefli Koçhisar'dan Yeliz Işık. Sıradaki şarkı birlikte boya yaptığımız kızım yudum için gelsin. Kayseri'de çalışan kızlarıma diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Ayrıca sevgili dostum Handan, o da şu anda beni dinliyor. Oğlu Yağız'la birlikte seni dinliyoruz demiş. Sevgili Handan için, kıymetli eşi için ve sevgili Yağız'ın da gözlerinden öpüyorum. Yağız benim çok sevdiğim genç delikanlıdır. Ayrıca Fenerbahçelidir. Ayrı bir sevgisi vardır gönlümde. Her şey gönlünce olsun, Allah muvaffak etsin. Özellikle Yağız için çalalım o zaman bu şarkıyı, olur mu? Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attınız.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
8: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
9: Reklam.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'i 2-1 yenerek Süper Kupayı kazandı.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.

Devam edelim. Sabri İzmir'den dinliyor bizi. Karşıyaka İzmir Şemikler'den. Ocak'ta Meydan Çayacağı'nda selam olsun size. Cüneyt'e, Sabri'ye, İbrahim'e ve orada dinleyen arkadaşlara. Tuğba'nın mesajı var. Ben de buradayım diyor. Sıradaki şarkı sizlere de hediyem olsun. Zühre kolaylıklar diliyor sana ve sevdiklerine. Kahramanmaraş'tan Derya. Çok sevdiğim annem için sizden bir şarkı bekliyorum. Selam Samsun'dan Behiye ben. Kızım Öykü ve Nehir için bir şarkı istiyorum. Onları çok seviyorum diyor. Evlat sevilmez mi? Aysun İzmir Balçova'dan. Güzel bir İzmir gününden oğlum için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Oğlu Umut'la beraber dinliyoruz. Selam olsun size Aysun Hanım'a ve bütün sevdiklerine. Sema Yozgat'tan dinliyor. Sorgun'dan. Sıradaki şarkı da sizler için. Vallahi diyor bizler diyor burada kışı hissetmeye başladık.

başladık diyor. Yaz ne kadar çabuk geçti. Darısı inşallah bizlerin başına. Yoksa yakında erimeye başlayacağız. Gözde İskenderun'dan bu menüler diyor hep sizinle birlikte hazırlanıyor. İyi ki varsınız diyor. Bir sonraki şarkı oğlum Baybars için gelsin. Baybars'ın da gözlerinden öpelim. Selam olsun sizlere de. Aydın'dan Yeşim günümüzü güzelleştirdiniz diyor. Sağ olun, eksik olmayın. SS'ten Zerrin vakit değerlidir diyor. Beklenen program başladı. Özellikle diyor onu sevdiklerine değil demiş. Başka şekilde kullanırsa işte o zaman boş yere harcanır diyor vakit. Doğru söylüyorsun. Zamanı güzel değerlendirmek lazım, öyle değil mi Zerri? Sizlere de hediyem olsun şarkımız. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Birazdan ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım ikinci saatte kimler bizimle beraber? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Foto günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Malazgirt Zaferi yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Ana gündem terörsüz Türkiye olacak. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şirket ve 3 derneğe görevlendirme yapıldı. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlunun yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Yurt genelinde sıcaklık cuma günü itibarıyla düşecek. Kıyı şeridi hafta boyu yağmurlu olacak. Hafta sonu ise birçok bölgede sağanak bekleniyor. El Nino hava olayı dünyayı tehdit ediyor. Kutup bölgeleri dışındaki küresel deniz yüzeyi ortalama sıcaklığı 21,1 dereceye yükseldi. Tüm zamanların rekoru kırıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı. Suriye, teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldı. Söz konusu listede halen İran, Küba ve Kuzey Kore bulunuyor. 2025 verilerine göre Türkiye 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılaya ulaştı. Böylelikle dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sıraya yükseldi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

dinlettiğim şarkıyla devam edelim. Lütfullah Rize'den, İslam Paşa'dan herkese güzel bir salı günü diliyorum diyor. Bugün sizlere diyor At Meydanı Mahallesi'nin simgelerinden bir fotoğraf gönderiyorum diyor. Rize'yi gitmeden Rize'yi resmen tanımış oldum. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Rize'de dinleyen bütün dostlara da sevgiler, selamlar. Harun Siirt'ten dinliyor bizi. Tacikistan'daki kuzenim için sizden bir şarkı bekliyorum demiş. Selam olsun size de. Kürşat, her şey gönlünce olsun senin de. Dün Mevlid gecemizdi. Seni de bir kez daha geçmiş Mevlid geceni kutlayalım. Hatay'dan Adana'ya doğru gidiyorum. Yoldaki şoför arkadaşlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Tam dinlettim az önce. Sevgili Öner Bey'e ve bütün sevdiklerine ve yolları dinleyen bütün dostlarımıza hayırlı yolculuklar. Merhabalar, ben de sessiz dinleyenlerdenim. İş yerimi açtığım gibi hemen turkuazcı açıyorum demiş. Ne kadar güzel. Akşam 7'ye kadar da sizinleyim. Terzi dostumuz, Diyarbakır'ın bu sıcağında sizi dinlemek bizlere gerçekten ilaç gibi geliyor demişler. Özellikle çocuklarım Gamze, Kadir ve Berat için diyor Nuran Hanım göndermiş olduğu mesajında. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Kolaylıklar diliyorum. Merhabalar, ben Şengül. Mersin Tarsusluyum ama Afyon Karahisar'dan dinliyorum sizi. Sıradaki şarkıda Talibim diyor göndermiş olduğum.

mesajında peki. Melis İzmir Kemalpaşa Ulucak'tan, biz de buradayız diyor, hiç gitmedik diyor. Nagihan Ayşe Susam, aramıza yeni katılan Devran için sizlere de sevgiler, selamlar olsun.

0: Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Geçmişten günümüze en güzel örneklerden bir tanesiydi. Yerine getirmiş olduk. Senem, o da bizi dinliyor. Sana ve sevdiklerine Nilgün. İskenderun'dan selamlar, sevgiler. Nermin, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Ümit, Silivri'den dinliyor. Hatice Hanım, Afyon Karahisar'dan. Reyhan, o da bizi dinliyor. Selam olsun size de Reyhan Hanım'a ve sevdiklerine. Dördüncü Levent'ten Sevim, sıradaki şarkı bana gelsin diyor. Trafikteyim ve kulağım sizde. Allah kolaylık versin bu yoğun İstanbul trafiğinde. İlda Datça'dan diyor, sevgiler selamlar. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Merhabalar Dürdane ben. Çok teşekkür ederim. Senin de her şey gönlünce olsun Dürdane ve sevdikleri için. Trabzon'dan Elif, sıradaki şarkıyı canım ailem, eşim, kızım ve oğlum için istiyorum demişler. Selam olsun sizlere de. Merhabalar, bugün alabileceğin keyfi yarına bırakma, İzmir'den sevgilerle oğluma ve yeğenlerime gelsin diyor. Bizim için bir şarkı Nalan Hanım'a ve bütün dostlarına. Ablacığım kolay gelsin diyor. Ben de yemek yapıyorum. Güley ablamız, Hikmet abinle birlikte sizi dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. Seninle günümüz güzel geçiyor. Selamlar, sevgiler. Antalya Belek'ten Meryem Uçar, o da bizi dinliyor. Sevimli Çay Evi'nden sevgilerle. Sıradaki şarkım da sizlere, özellikle eşim Gürbüz Uçar için gelsin demiş. Gürbüz Bey de buradan sevgiler, selamlar olsun. Sizlere de sağlık, sıhhat diliyorum sevgili dostlar. Devam edelim Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attınız.

İstek alan Sibel Can yorumlarından birisiydi. Merhabalar Müjgan, ben Giresun'dan yazıyorum. Keyifle dinliyorum sizi. İskenderun'daki arkadaşım Azime Feray için bir şarkı. Sevgiler, selamlar size de. Kolay gelsin. Kayseri'de evde dinliyorum sizi diyor Şaban Akkoç. Eşim şu anda çalışıyor ve eminim yorulmuştur diyor. Ona ve bütün dinleyenlere bir şarkı hediye etmek istiyorum. Bu Fener aşkı diyor bizi derbeder eder. Doğru söylüyorsun. Yarın çok önemli bir gün. Yıllar sonra Fenerbahçe eğer ki Lyon'u yenerse her şekilde galibiyet yarıyor. İlk defa ülkemizden iki takım Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecekler. Tabii ki güzel olur ama bilmiyorum, yarınki maç için hiçbir şey söylemeyi istemiyorum. Tabii gönlümüzden geçen galibiyet ama bakacağız, yarın göreceğiz. Ucu açık bir maç çünkü. 90 dakika bilmiyorum, belki 120 dakika, belki penaltılar diye düşünüyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum ama konuşuyorum. Meliha, şu anda Trabzon'dan Ordu'ya doğru yolculuk yapıyoruz. Canım eşim Barbaros'la beraber sizi severek dinliyoruz. Kızım Büşra ve oğlum Yusuf Eymen için siz de Allah'a emanet olun. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Hülya İzmir'den, ben de buradayım diyor. Yeşim yayınlar. İzmir çok sıcak diyor. Vallahi öyle böyle değil demiş. Merhabalar, selamlar tekrardan Antalya'dan Gülnur. Hepinize iyi günler diliyorum. Vallahi buraya daha kışın gelmesine çok var diyor. Orası galiba bir 45 derece vardır. Öyle değil mi? Allah kolaylık versin. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar, sizleri de bekliyoruz. Instagram Radyo Turkuaz. Birazdan oradaki mesajlara da bakacağım. Ne kadar

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlant hayata. Pilot garaj şoför ekspertiz.
6: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Pilot garaj şoför ekspertiz.
6: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Biraz da 90'lara gittik. Yine 90'larda kalacağız şu an itibariyle. Yasemin, mutlu yayınlar. Her gün sendeyiz ama demiş. Yorgunluktan bazen yazamıyoruz. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Allah kolaylık versin. Gülnur, yayınlar Aydın'dan. Yıllık izin bitti, artık iş başındayız diyor. İyi ki varsınız. O zaman sizlere de iyi çalışmalar diliyorum. Merhabalar, Bursa'dan Songül. Eşim Şahin ve kızım İkra, bir de oğlum Ediz için. Hayat beklemeye gelmez diyor. Hayatı yaşamaya bilene çok güzeldir diyor. Sevin ve yaşayın diyor. Songül Hanım, sevgiler, selamlar olsun size de. Sevginiz daim olsun. Allah ağız tadıyla yaşamayı nasip etsin. Fikriye, Soner Oruç, onlar da bizleri dinliyorlar. Sizlere de selam olsun İskenderun'dan. Levent, Almanya'dan, Köln'den dinliyorum sizi. Sizler için de güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım sizleri. Aynı zamanda kıymetli dostum Sevinç, o da çok başarılı bir sanatçı menajeridir. Çok güzel işlere imza atıyorlar. Sonu Müzik ailesine, sevgili Sevinç'e, kıymetli eşine, evladına ve bütün dostlarına da armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Devam edelim Utku'yla isteklere. Biraz 90'lar diyelim. Aşkımız Allah'a emanet. Dualarım yoluna. Lütfen birbirimizin üzerinden duamızı eksik etmeyelim, olur mu? Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

Devam ediyoruz. Gönül'ün mesajı var. O da biz dinleyen dostlarımızdan. Ben de istiyorum diyor. Terzi dostumuz peki. Merhabalar İncirlioba'dan. Nuran Hollanda'dan çocuklarım için. Sıradaki şarkıyı onlar için istiyorum. Cansu Cenker, Nilay onları çok özledim diyor. Allah kavuştursun diyelim. Güzel bir şarkıyla sizleri buluşturacağım birazdan. Diyarbakır'dan dinliyoruz. Kızım Öykü, eşim Hüseyin'le birlikte yolculuk yaparken dinliyoruz sizi. Canımdan çok sevdiğim eşime gelsin diyor Ülkü göndermiş olduğu mesajında. Allah'a emanet olun, iyi yolculuklar. İzmir'den Fatma Nur, sizi dinleyen herkes için bir şarkı. Ayşe Van'dan selamlar, iyi yayınlar dilerim. Ben ve kızım Zeynep'le beraber yeni taşındığımız evi beraber yerleştirerek dinliyoruz sizi. Görevi başında olan eşim Yusuf için, polis eşi Yusuf için ve kızım Zeynep için demişler. Hayırlı uğurlu olsun diyelim, hayırlı görevler dileyelim bütün polislerimize, askerlerimize, kolluk güçlerimize. Merhabalar, kolay gelsin. Radyonun diğer ucunda beni bekleyen, gülüşüyle içimi ısıtan eşim Hatice için, kızım Fatma ve Musa'nın da selamları var diyor. İyi ki varsınız. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Peki, devam edelim. Vakit ne kadar çabuk geçiyor. Şöyle baktım da, acaba dedim ilk saat mi, ikinci saat mi, karıştırmayayım dedim. Neredeyse ikinci saati de bitireceğiz birazdan. O zaman varsa gönlünüzden geçenler bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0. Daimi dostlarımız, aramıza yeni katılanlar ve daha önce hiç yazmayanlar. Sizleri de bekliyoruz. O zaman bakalım son saatimizde kimler bizimle beraber.

0: Garaj Oto Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
6: dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'i 2-1 yenerek Süper Kupayı kazandı. Güzellikler
6: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Meryem Yaman, merhabalar Utku Bey diyor. Edirne'den Polatlı'ya gidiyoruz. Yol boyu bizi neşelendirdiniz. Arkamda iki evladım bıraktım diyor. Allah bütün evlatlarımızı korusun diyor Meryem Hanım. Allah'a emanet olun. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Tez vakitte kavuşun evlatlarınıza. Sağlıklı, huzurla diyelim. Mustafa Demirhan, Duisburg'dan dinliyor. Eşime bir şarkı hediye etmek istiyorum. Peki, selam olsun gurbet ellere. Eskişehir'den Ümmü Gülsüm, İğne oyası yaparken dinliyoruz demiş. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Selamlar, sevgiler. Ayşe Çetin, Sapanca'dan. Eşimin doğum günü, onun için bir şarkı çalar mısınız demiş Ayşe Hanım'a ve kıymetli ailesine benden sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar, sizi çok severek dinliyorum. Afyon Karahisar'dan sevgiler, Yasemin'den bütün sevdiklerine ve sizlere gelsin diyor. Yasemin için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun. Merhabalar, ben Feride, o da bizi dinliyor. Kırşehir Batman yolculuğunda sizi keyifle dinliyoruz. Sıradaki şarkım sizlere de armağan olsun. Canım eşim Kürşat ve canım çocuklarım Cansu ve Oğuzhan için demişler gönderdikleri mesajda. Peki, devam ediyoruz. 505

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Foto günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Ahlat'ta düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında konuştu. Erdoğan, Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'tan çözülmüştür dedi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11 şirket ve 3 derneğe görevlendirme yapıldı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlunun yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Yurt genelinde sıcaklık cuma günü itibarıyla düşecek. Kıyı şeridi hafta boyu yağmurlu olacak. Hafta sonu ise birçok bölgede sağanak bekleniyor. Sıcak hava Avrupa'da binlerce ölüme yol açtı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bine ulaştı. Ağustos ayı verileriyle birlikte bu sayının daha da yüksek olacağı belirtiliyor. Rusya ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif internet ağı kurmak için adımlar atıyor. Rasvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor. Kripto para piyasalarında hareketlilik sürüyor. Bitcoin'in fiyatı Mayıs 2026'dan bu yana ilk kez Türkiye saatiyle 8.20'de 80 bin dolar sınırını aştı. Bitcoin'in haftalık değer kazancı %26'ya ulaştı. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Son saatimizdeyiz. Son saatimizde dostlarımızla yine en güzel şarkıları adreslerine ulaştırmaya devam edelim. Bakalım Süreyya iyi yayınlar. Canın içi bir tane Ahmet Çam için demiş. Aydın Umurlu'dan selamlar. Cihan, o da bizi dinliyor. Sevgili Cihan Bey ve bütün sevdiklerine. Rüzgar Yıldırım. Her zaman sizi dinlediğimde yazıyorum demiş. Sizi çok seviyorum. Kardeşim ve halamla beraber dinliyoruz sizi. Afyon'a sevgiler, selamlar olsun. Vallahi diyor, arabada siz çalmazsanız olmaz diyor. Çok teşekkürler, sevgiler. Merhabalar Perihan, Kahramanmaraş'tan. Tarkan'dan bir şarkı bekliyorum. Az önce dinlettim. Oğlum Furkan'la beraber dinliyoruz sizi. Sevgiler, selamlar olsun size de. Merhabalar, biz Osmaniye'de görev yapmakta olan TSK personeliyiz. Bütün TSK ve emniyet güçlerimize gelsin diyor ve Oğuzhan Üsteğmen'imiz için gelsin demiş gönderilen mesajda sevgili dostlarımız. Sevgiler, selamlar olsun size de, her şey gönlünüzce olsun. Rıza Antakya'dan sevgilerle, ben de eşimi aldım eve doğru gidiyoruz diyor. Bütün sağlık çalışanları için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler gönderdikleri mesajda. Hava burada çok sıcak diyor Hatay'da, Allah kolaylık versin. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
2: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.

Devam edelim Utku ile isteklere. Ayşegül Mardin'den dinliyor bizi. Blok 3'ten bir şarkı dinletmiştim az önce Ayşegül. O zaman sana ve sevdiklerine dermanımız olsun. Gülser İzmir'den, hasır çanta örüyorum, örgüm yaparken de sizi dinliyorum demiş. Müzik slow olsa yavaş, hareketliyse hızlı örüyorum demiş. Peki, eşim Serkan, çocuklarım Helin, Berçem, Tanem ve aynı zamanda Yaşar için sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Kolaylıklar diliyorum. Ayşe Bursa'dan, uzun zamandır dinliyorum ama ilk kez yazıyorum demiş. Çok teşekkürler. Özellikle biricik Nisan'a gelsin, iyi yayınlar temennisinde bulunmuşlar sevgili dostlar. Fatma, iyi yayınlar, sizi dinliyoruz demiş. O zaman sıradaki şarkım da sizler için armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Ayrıca bakalım, Ahmet'in mesajı var, çok teşekkür ederim. Sevgiler, selamlar olsun size de sevgili dostlar. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? İki kıymetli dostum var, onlar da şu anda beni Antalya'da dinliyorlar. Sevgili Şenay ve Ferda, iki kıymetli dostuma armağanım olsun. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Size ve sevdikleriniz için de hediyem olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Yürekleri, gönülleri güzel insan onlar. Sevgili Şenay ve Ferda, her şey gönlünüzce olsun. Kolaylıklar diliyorum size sevgili arkadaşlar.

0: Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Güzelden anlarım.

Devam ediyoruz. Elif Sakarya'dan annemle mutfakta yemek yaparken dinliyoruz sizi. Kolaylıklar diliyorum. Batman'dan Emin. Sıradaki şarkı sizlere de armağan olsun. Az önce Gülşen'den çaldığın şarkı diyor, eşime armağan olsun. Ben de diyor tam bu şarkıyı isteyecektim. Mesajı yazarken şarkıyı çalman demiş. Çok kral bir hareketti demiş sevgili dostumuz. Eyvallah. Gönlün temiz. Sağlık sıhhat diliyorum. Kıymetli ailene de sevgiler. Eskişehir'den yazıyoruz. Tuğçe, dayımla beraber dinlemedeyiz demişler. Selam olsun size de. Kayseri'den sevgilim Burak'a selamlar göndermek istiyorum diyor. Beni de görür müsünüz demiş Duygu gönderdiği mesajla. Songül, Ankara Beypazarı Kırbaşı'ndan fasulye topluyoruz. Kardeşim Hazel ve Recep için, çocuklarım Ali, Ayten ve oğlum Muhammed için demişler. Gönderdikleri mesajlarında sevgili dostlarımız, peki selam olsun size de. Merhabalar, Trabzon'dan selamlar. Sıradaki şarkı da Tuğsem için ve bütün sevdiklerine armağanımız olsun. İlhan Batman'dan, Mardin Nusaybin'den Süleyman. Sürekli seyir halindeyim. Şu anda Urfa'ya doğru gidiyorum. Yoldayım diyor. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Onların da beklediği bir şarkı var. Birazdan dinleteceğim sizlere. Devam edelim Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuvaz, X'te Radyo Turkuvaz.

0: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
4: Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
6: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Eskişehir Kayakent'ten selamlar. Sevgili Bilal için ve bütün sevdikleri için. İzmir'den Sakarya'ya yolculuk yapıyoruz. Eşim Ömür Aksoy armağan olsun diyor Dilek Hanım. İyi yolculuklar diliyorum. Sadık, teşekkür ederim. Size de sevgiler, selamlar. Ayşenur Antalya'dan bugün hastane işleriyle geçti diyor. Şimdi spor dönüşü sizi arabada dinliyorum. Bana diyor hep yol arkadaşı oluyorsunuz. Sizlere sağlık, sıhhat diliyorum. Feride ben, sıradaki şarkıda en sevdiğim, en kıymetlim annem Şükran için gelsin demiş. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun güzel insanlar. Afyon Karahisar'dan Fatma, arkadaşlarım nasıl dinliyoruz? Şu an mesaideyiz. Sizden bir şarkı bekliyoruz. Sizlere de selam olsun, iyi çalışmalar. Çamlıyayla'dan selamlar olsun diyor Kezban Hanım. Sizlere de sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Şimdi bakıyorum, evet. Hande Yener istekleri vardı. Önce bu şarkıyla buluşalım. Ardından minik bir araya gidelim. Aranın ardından artık yavaş yavaş programı toparlamaya geçeceğiz. O zaman hazırsanız geçelim istek alan şarkımıza.

Evet, artık yavaş yavaş toparlanma zamanıdır. Mardin Kızıltepe'den selamlar, sevgiler. Özellikle Murtaza abime, Yekdar babaya gelsin demiş sevgili Bülent. Sana ve sevdiklerine de hediyemiz olsun. Aydın İncirliova'dan üç muhtar, Dereağzı, Karabağ ve Akçeşme mahalle muhtarları sizi dinliyoruz demişler. Son şarkılar hazır. Sizlere de selam olsun sevgili muhtarlarımıza. Can yoldaşım Aykut'la yeni görev yerimiz Siirt'e doğru ilerliyoruz. Pınar Ülkümen, bütün asker gurbetçilerimize armağan olsun demişler. O zaman yeni görev yerinizde sağlık, sıhhat, hayırlı görevler diliyorum. Ali Hikmet Deniz, Hikmet abim ben demiş. Hep Gülay ablan yazıyor, bu sefer de ben yazayım demiş. Eyvallah. Size ve güzel ailenize armağanım olsun. Son şarkılarım hazır. Turkuaz fanatiği olarak İzmir'den Çeşme'ye yoldayım. Yanımda çocukluk arkadaşım var. Sizi dinliyoruz demiş Gülenç, göndermiş olduğu mesajında. Sizlere de iyi yolculuklar diliyorum. İyi tatiller. Merhabalar, ben Asya, Ankara'dan. İlk defa dinliyorum bu frekansı diyor. Canım ablam için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Sizlere de selam olsun. Gözde Kaya, o da bizi dinliyor. Gözde Hanım'a ve bütün sevdiklerine. Ali Cengiz, Beypazarı'ndan. Özellikle eşim Bingül ve oğlum Alper Karan için. Nuran İncirliova'dan. Son şarkım da sizler için. Hamdiye Bursa'dan, ben de buradayım diyor. Bir yandan da çalışıyoruz. Peki, sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Fatma Yıldırım, eşim Selami, kızım Azra ve bütün dinleyenlere demişler. Eyvallah, şimdi gördüm mesajını. Kardeşim diyor, Mardin Nusaybin'e gel diyor, misafirimiz ol. Eyvallah sevgili Süleyman, sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Buse Naz, Kahramanmaraş'tan, teyzemle yollardayız, sizi dinliyoruz demişler. Sizlere de iyi yolculuklar. Bana müsaade, yarın saat 14'te yeniden kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir gün diliyorum dostlar. Allah'a ısmarladık.

0: Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında. Pilot
2: Garaj Şoto Ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak dedi. Alihan Koriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlunun yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Yurt genelinde sıcaklık cuma günü itibarıyla düşecek. Bir şeridi hafta boyu yağmurlu olacak. Hafta sonu ise birçok bölgede sağanak bekleniyor. Yüksek dalga ve kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Kocaeli'nin Kandıra ve Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişler yasaklandı. İran, ABD'nin ekonomik baskılarının İran halkının geçimini zorlaştırması halinde ABD ve onunla işbirliği yapan ülkelerin ekonomik çıkarlarını tehlikeye atacaklarını açıkladı. Serbest piyasada gram altın 7172, dolar 48.10, euro ise 56.15 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında. Kurutma

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağışsa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Emlak Katılım Tasarruf Finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
5: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

Radyo Turkuaz.

Rona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Smokin bizim işimiz.

0: Fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
1: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'i 2-1 yenerek Süper Kupa'yı kazandı. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak dedi. Alihan Koriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı, 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlunun yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Yurt genelinde sıcaklık cuma günü itibarıyla düşecek. Bir şeridi hafta boyu yağmurlu olacak. Hafta sonu ise birçok bölgede sağanak bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın protesto edenleri daha önce görülmemiş düzeyde öldürdüğünü öne sürdü. Bu korkunç boyutlarda insani bir krizdir dedi. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu okullar açılmadan önce velileri korsan servisler konusunda uyardı. Araçların ruhsatlı ve yetki belgelerine sahip olması gerekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında Fenerbahçe yarın Olympique Lyon'a saat 22'de konuk olacak. Avrupa Ligi'nde ise rövanş maçları perşembe olacak. Saat 20'de Beşiktaş Kauno Jalgiris'le, 21.30'da ise Ferencvaros Trabzon'la karşılaşacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuruları başladı. Öğrenciler 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
6: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
7: Radyo Turkuaz.
6: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: Radyo Turkuaz.
6: İstanbul 93.6.
8: 93.6.
6: Ankara 90.2.
8: 90.2.
6: İzmir 101.
8: 101.
6: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
7: Radyo Turkuaz.
6: Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj
3: Şoto Ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: Pegasus Volvolulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: güvenlik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, 93.6, Ankara 90.2, 90.2, İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
4: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Radyo Turkuaz.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Radyo Turkuaz.
1: İstanbul 93.6.
4: 93.6.
1: Ankara 90.2.
4: 90.2.
1: İzmir 101.
4: 101.
1: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
1: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
5: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.

0: Tüm paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Reklam. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'i 2-1 yenerek Süper Kupa'yı kazandı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.

aklınızdan geçen şarkıyı çalan radyo.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Ben Uğur'la Ay Işığı bu akşam içinde an itibariyle başladı. Önümüzdeki 3 saati geceye yakışan şarkılarla, şiirlerle hep birlikte paylaşacağız. Gecenizi onda radyonuz açık, elinizde bir fincan kahve ya da çayla güzelleştirmek en büyük gayem şu an. Kimimiz için çok güzel geçen bir gün olurken, kimimiz için de çok zor geçen bir gün de olmuş olabilir. Her ne olursa olsun, hayırlısıyla gönlümüzce olana dönsün duamız tabii ki. Yarına umut ederek hazırlanacağız. Bugünün de son saatlerini daha dingin, daha huzurlu geçirmek adına buluştuk Ay Işığı'nda. Hadi o zaman bu gecelikte Ay Işığı yolculuğumuz başlasın. Sizler de hoş gelin.

Birçok kez pişmanlık duygusunu yaşıyoruz ama geçmişte değiştiremeyeceğimiz bir şey için sürekli pişman olup kendimizi bir döngüye sokarsak ilerleyemiyoruz sevgili dinleyenler. O yüzden pişmanlıkları bir yerde kabul edip ilerlemek zorundayız. Hayatınızda yaşadığınız zorlukları alıp motivasyona çevirmek sizin elinizde aslında. Bunlar sizi kırdığı kadar karakterinizi de aslında bir yerde oluşturuyor da. Bu açıdan bakarsak yenilgi bile insan için bir başarı olabiliyor bazen. Mutlu insanlar en karanlık zamanlarda bile ışığı görebilen kişilermiş ya. İşte kendilerini engelleyip arkalarına dönüp gitmek yerine geçmişlerinden ders çıkartıp sürekli deneyip ilerliyor o mutlu insanlar. Biz de ilerleyelim, geçmişten ders çıkartıp ama yönümüz de yine orada değil, yarınlara doğru umutla koşalım sevgili dinleyenler.

hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağların yaralarını çabuk geçsin. Öğrenirken hasretini

kendini yalnız hissetmek diye bir şey var. Yani trenler dolusu insan geçiyor etrafında adeta. Gün içinde onlarca insana selam verip muhabbet ediyorsun ama tek bir kişi bile kalabalık olmuyor yüreğine. Yalnız hissetmek etrafındaki insan sayısıyla değil de yüreğindeki boşlukla ölçülüyor adeta. O yüzden kendimize iyi gelmemiz lazım sevgili dinleyenler. Ellerimizi ısıtmamız, yanaklarımızdan öpmemiz, sırtımızı sıvazlamamız. Yani kendimizi dinlememiz, anlamamız gerekiyor. Ne istiyorsun? Asma suratını diyerek kendimizi sevmemiz gerekiyor sanırım.

bakalım dünya. Her yaşadığımız gün farklı farklı şeyler öğreniyoruz. Yaşadığımız her durumdan farklı dersler çıkarıyoruz. Mesela karşımdaki insan beni ne kadar üzmüş olursa olsun, hani benim yüzümden üzülmesini istemem ben çoğu zaman. Çünkü biri yüzünden üzülmenin ne kadar yıkıcı, ne kadar çaresiz bırakan, insanı hani içten içe çürüten bir duygu olduğunu da biliyorum. İşte kimseye bunu yaşatacak kadar kötü olmak istemem açıkçası. Yani duam odur ki aslında kimse bu kadar bu denli kötü olmasın. Ne olursa olsun illa hak yemek, böyle maddi anlamda bir hak yemek olmuyor sevgili dinleyenler. Aslında kırdığınız bir kalp bile kul hakkına giriyor olabilir. O yüzden hassas yaşamalı, önem vererek yaşamalı. En ufacık şeye bile. Kırmadan, kırılmadan.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la. Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bazen yalnızlık, bazen de kalabalık iyi gelir insana. Hani bazen de kalabalıklar içinde yalnızlık. Genelde kalabalıklar içindeki yalnız oluyoruz ama işte bunu bir biz biliyoruz, bir biz anlıyoruz. En büyük oyunumuzu bakıldığı zaman kendi kendimize oynuyoruz sevgili dinleyenler. Ama en sessiz ortamda bile bir ses vardır. O işte bir ses.

duymak ister insan, başka seslerden kurtulmak için. Hele ki her kötü yaşananlardan sonra. Baran Güzel bir öyküsünde şöyle söylüyor: etrafımda birileri olsun ama yanımda kimse olmasın. Gürültü iyi, kendini duymamak iyi. Böyle söylüyor. Sahi kendimizi duyamıyor muyuz sevgili dinleyenler? Yoksa en çok kendimize mi sağırız? Kapatıyor muyuz var gücümüzle kulaklarımızı yine kendimize?

kararsız kaldığımda, ne yapacağımı bilmediğimde, böyle biri çıksa da bana ne yapacağımı söylese keşke dediğim zamanlarda sıklıkla döndüğüm bir cümle var sevgili dinleyenler. Adeta etrafında pır dönüyorum. O cümle şu sevgili dinleyenler: böyle bir durumda sevdiğim biri olsa ona ne söylerdim? Benimle aynı durumda olan bir arkadaşıma mesela ne söylerdim? Bu cümleyle gerçekten yönümü bulduğumuz çok zamanlar oluyor. Kendi adıma konuşacak olursam işe yarıyor. Nedenini de Tezer Özlü'den bir alıntı yaparak paylaşmak istiyorum. Çünkü insanın bir başkasına söylediği kendi duymak istedikleridir. Çünkü insanın bir başkasına söylediği kendi duymak istedikleridir. Kendinizi duyun sevgili dinleyenler. Hele de kalbinizin sesini. Duyun.

Büyüdükçe, yani yaşımız ilerledikçe hayata dair bazı yerlerde öğrendiklerimizi keşke daha önce öğrenseydik dediklerimiz oluyor. Mesela başkalarının ne düşündüğünü ne kadar az umursarsak o kadar güçlü olacağımızı keşke daha erken öğrenseydik. Başkalarının düşüncelerine çok takılı kaldık zamanında. Yarın yaparım düşüncesi aslında hayatımızı tam bir karmaşa yapıyor. Gelecek için o yüzden hemen şimdi harekete geçmemiz gerektiğini yine keşke daha önceden idrak edebilseymişiz. Veya kendimize saygı duymak ve başkalarının, hatta arkadaşlarımızın bile saygısızlığına asla müsamaha göstermememiz gerektiğini de mesela daha erken fark edebilseydik. Ve bazı şeyleri gizli tutmanın önemini de sonradan fark ediyoruz. Mesela büyük planlarınızın, aşk hayatınızın, kazandığınız paranın, gelecek hamlelerinizin ya da aile problemlerinizin gizli tutulması gereken şeyler olduğunu da yaş ilerledikçe daha iyi anlıyoruz. Ama en nihayetinde temennimiz yine hepimiz için aynı aslında. Bundan sonrası için herhangi bir pişmanlık, herhangi bir keşke olmasın hayatımızda.

Bazı duyguların tarifini kelimelerle anlatmak biraz güç oluyor. Mesela güven duyduğunuz birinin onu hak etmediğini gördüğünüz herhangi bir cümleyle çok kolay kolay izah edilmez. Ama izah edilen bazı şeyler var sevgili dinleyenler. Öğrendiğimiz bazı şeyler. Ezgin Kılıç çok güzel özetlemiş aslında bu durumu. Diyor ki ben artık kimseye olduğu gibi falan kabul etmek istemiyorum. Kimsenin ne açığını kapatacak, ne kahrını çekecek, ne de nankörlüğünü sindirecek tahammülüm kalmadığı yaştayım. Sürekli alttan aldığım insanların daha sonra tepeden bakmasından da yoruldum. Artık kim nasıl davranıyorsa, kim neyi hak ediyorsa bendeki karşılığı da o kadar. Çünkü gün geliyor, yıllarını verdiğin insan yokları oynamaya başlıyor. Hak etmediği değeri verdiklerin, hak etmediğin acıları yaşatıyor sana. Ben bunu öğrendim diyor. Birçoğumuzun aslında hemfikir olduğu durumlar bunlar. Bir taraftan da şu cümleyi de çok sevemesem de ne yazık ki doğruluğunu bizatihi yaşıyoruz. Acılar insanı güçlendiriyor cümlesi. Ha, güçlenmek istiyor muyuz? Acıları yaşayarak güçlenmek istemeyiz elbette ama sanki bu yazılı olmayan bir kuralmış gibi. Maalesef bizim için de işliyor. Aslında işin ucunda vefa var. Vefalı olmak var. Hem vefalı olalım hem vefalı olanlarla olalım.

Şair Oya Uysal akşamı ruhun mevsim değişimi olarak dizeleştirmiş sevgili dinleyenler. Akşam onun için ruhun mevsim değişimidir. Aslında ne zarif bir benzeyiş değil mi? Ruhun mevsim değişimi, akşam. Ve o akşamlarda artık biz yokuz. Sen var, ben var, o var. Tekil şahıslar kalıyoruz akşamlarda. Herkes kendi yalnızlığında yaşıyor. Birlikte eskimiyor artık hiç kimse diyor Oya Uysal. Herkes kendi yalnızlığında yaşıyor. Birlikte eskimiyor artık hiç kimse. Dünleri erittik, bugünleri eritiyoruz. Ve yarınları da varsa yarınımız eriteceğiz bu bilinçle. Kendi yalnızlığımızdayız bazen. Ama duamız, umudumuz olmayanlar için söylüyorum tabii bunu ama birlikte eskiyeceğimiz yüreğe de tez vakitte değsin adımlarımız.

Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken yine bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Orhan Seyfi Orhon sevgili dinleyenler. 23 Ekim 1890'da Miralay Emin Bey ile Nimet Hanım'ın çocukları olarak İstanbul Çengelköy'de dünyaya geliyor. Öğrencilik yıllarında edebiyat öğretmeni Celal Sair Erozan'ın da desteğiyle şiirle ilgileniyor Orhan Seyfi Orhon ve Abdülhak Hamit Tarhan, Tevfik Fikret'in de etkisinde şiirler yazmış. Lisede talebeyken edebiyat ve şiir aşkını hocası Celal Sair Erozan'dan aldığını söylüyor hatta bir röportajında. Yüksek öğrenimine tıbbiye mektebinde başlasa da bir anestezi uygulamasında fenalaşınca okuldan ayrılıyor ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiriyor. Kısa bir süre sonra da Meclis-i Mebusan kaleminde memurluk yapmış. Orhan Seyfi Orhon, Enis Beyç Kor Yürek, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç ve Faruk Nafiz Çamlıbel'in de

birlikte oluşturdukları, Türk Edebiyatı'nda Beş Hececiler olarak bilinen grubun milli edebiyat görüşleri doğrultusundaki şiirleri de yazılarında hatırlatmış olalım. Usta Şair, 22 Ağustos 1972'de İstanbul'da kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimize onun Annemle Hasbihal şiiriyle başlayacağız. Bu vesileyle de geceniz şiir olsun.

Anne, zannetme ki günler geçti de değişti evvelki hissin gitgide. Bir hırçın çocuğum, değişmez huyum. Seneler geçse de ben yine buyum. Senden umuyorum teselli yine. Bugün şefkatine, muhabbetine zanneder misin ki yok ihtiyacım? Belki eskisinden daha çok muhtacım. Dünyanın tükenmez kederlerinden, kalbim kırılsa da böyle derinden, hayatım büsbütün yeğse kapılmaz. Teselli bulurum içimde biraz, o derin sevgini hatırlarımda. Her gece hıçkıran dudaklarımda hasretle anılan senin adın var. Anne, hayatımda bir tek kadın var. Beni aldatmadı, sevdi daima. Gittikçe ruhumu saran bu humma, başka sevgilerden yadigar anne. Sevmeyen, sevenden bahtiyar anne. Sorma ki başımdan çok şey geçti mi? Ah, eğer anlatsam sergüzeştimi, nasıl terk edildim, nasıl atıldım,

0: Anne, aldatıldım. Ah, aldatıldım. Belki her zamandan fazla severken, bir lahza bahtiyar olayım derken, bilmezsin kaç gece böyle ağladım. Şimdi tecrübem var, artık anladım. Aşk o bir masalmış, yalanmış meğer. Seven bir kalp için sığınılacak yer yalnız o kucakmış, yalnız o dizmiş. İnsanlar, insanlar ne kadar merhametsizmiş.
1: Hani eski zaman masalları anlatır, hüznümü huzura dolarsın. Kaşın gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın.

Hani bazen söyleyecek çok sözün olur da bakarsın şöyle bir etrafa ve sonra yutkunarak ben kime neyi anlatmaya çalışıyorum diye susarsın ya. Hani konuşsan yanlış, sussan yalnız insan olursun ya. Hani ne haliniz varsa görün diyerek haykırıp böyle çekip gitmek istersin ya. Hem de hiç dönmemek üzere. İşte insan bazen o hallerden birinde olabiliyor. Belki benimle şu an bu anı paylaşanlar arasında da vardır. Gördüklerimiz, yaşadıklarımız, hissettiklerimiz hani adeta tahammül sınırlarımızı çoktan aşabiliyor. Ya insanlar bizden çok yanlış yerde ya da biz bu dünyanın çok yanlış yerindeyiz diye düşünüyor insan ister istemez. Böyle içimiz dışımız hani sanki eski bir ev gibi. Hani bakanımız çok olsa da halimizden anlayan yok neredeyse. Güya kalbimizin üstünde vefa varmış, çekip gidenlerden yadigar. İşte böylesi anlarda insan kıpırdamadan izliyor artık olup biteni. Dünya bensiz de dünyaydı, darılmadım diyor ya şairin biri. İşte tam da bu durum. Daralmıyor, darılmıyor, dayanıyoruz artık. Sev-

Orhan Seyfi Orhan'ın kaleme aldığı Veda adlı eseri, bestekar Yusuf Nalkesen tarafından 1951'de Muhayyel Kürdi makamında besteleniyor sevgili dinleyenler. Veda Buğse'si olarak da bilinen bu şiirini bazı kaynaklarda geçtiği üzere kanserden ölen kızı için yazmış Orhan Seyfi Orhan. Ölümünden hemen önce kızı babasından gidişine ağlamaması konusunda söz istemiş, o da söz vermiş. Ama baba kalbi o anda verdiği sözü tutamamış ve kızıyla arasında geçen o son anları şiire dökmekten de kendini alamamış. Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktım. Alnına koyarken veda buğsemi, yüzüne bu türlü bakmayacaktım. Hani ey gözlerim, bu son vedada yolunu kaybeden yolcunun dağda birini çağırmak için imdada yaktığı ateşi yakmayacaktım. Gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırdım birkaç kelime. Bir alev halinde düştün dilime. Hani ey gözyaşım, akmayacaktın.

Ve bu akşamlık da Uğur'la Ayşe Nöbeti'nin burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Beni dinlediğiniz için, gecenize, yüreğinize ortak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım o yüreğinize iyi gelen bir şarkıya ya da bir şiir dizesine yer bulabilmişsinizdir Ayşe Nöbeti'nde. Sıradaki şarkı yarın da sadece sizin için olacak. Derdiyle uyuyan varsa inşallah dermanıyla uyansın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela yine sabah 7'de güne birlikte merhaba diyeceğiz. O yüzden Uğur'la güne merhaba da 7'de sizleri de bekleriz. Ardından saatlerimiz 21'i gösterdiğinde yine ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
2: Radyo Turkuaz.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.